İnsanın içini acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Sesimiz yayına gitmemiş ya, iyi mi? Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Vay be, 15 dakikadır boşu boşuna konuşuyormuşuz burada. Sesimiz gitmiyormuş. Ben de her şey normal gözüküyordu ama... Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler. Viyana'da 4 şubesi ve bir toptancısı ile hizmetinizde. Artse Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28. Anadeniz'de Türkçe Sağlık Hizmeti. Bowl Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Sıla yolunda olanlar, Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa, Avusturya'daki en güvenli durağınız Pandorf Bowl Kebap. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Kum Kargo, Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme çözüm ortağınız. Gürbey Restorant 10. Viyana'da. Viyana'nın çorbacısı ve tabii ki kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazalarına değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Muradin, günaydınlar kardeşim, hoş geldin Muradin hocam. Hayırlı cumalar, eyvallah Muradin, hoş geldin, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Cevat, günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Cevat, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. İngiltere Norwich'e sevgiler, selamlar. Emrah, günaydınlar kardeşim. Emrah Karateke, iyi yayınlar kıymetli abim. Eyvallah kardeşim. Haydar amca, günaydınlar, hayırlı cumalar. İyi yayınlar, mutlu hafta sonları diliyor Haydar amca. Sağ olasın Haydar amca. Marmar istemişsin. Leyla Hanım, günaydınlar. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Size de hayırlı yayınlar. Ali Bey, yine mi geç kaldınız? Yok ya, geç kalmadım da ses sıkıntısı olmuş. Sesim gitmemiş. Merve Hanım, günaydınlar. Hayırlı cumalar herkese. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Aynur Demircan, günaydınlar. Herkese musmutlu sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ses gelmiyor diyor. Sağ olsun, Aynur Demircan'ın mesajını görünce hemen bir test ettim. Baktım seste sıkıntı var. Hemen düzelttim. Günaydın, hoş geldin abim. Tüm iyi yayınlar. Hayırlı cumalar tüm Viyana FM ailesine, kucak dolusu selamlar Kemal'im. Guten Morgen, günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Kemal Ünal. Vay vay vay Yasin, Yasin Akboğa. Edirne'den selamlar. Ayçiçek Restoran ve Otel tavsiye edilir diyor. Eyvallah Yasin'im. Yasin Akboğa, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Dün sabah yoldaydı. En son Hırvatistan, Sırbistan gümrüğünde bırakmıştık Yasin'i. Bugün de Edirne'den sesleniyor. Muhtemelen dün vardı, dinlendi, yola çıkıyor şimdi. Hayırlı cumalar, Çanakkale'den herkese selamlar. Sıradaki parçayı tüm şehit ailelerimize, özellikle Akın ailesine ve yarene gelsin. Vay vay, Seydi gelmiş, hoş gelmiş. Seydi, günaydınlar. Adam Çanakkale'de geziyor be. İyi tatillerin olsun Seydi. Orhan Kaptan, günaydınlar, aleyküm selam. Kaptanım, herkese hayırlı cumalar diliyorum diyor. Eyvallah, hoş geldin. Cansu, günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum abi. Tüm çalışanlara kolay gelsin, hayırlı cumalar demiş. Eyvallah Cansu, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Nihal Hanım, günaydınlar, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Stuttgart'tan tüm Viyana FM ailesine, aileme sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. 2, 4, 5 tane mesajı ayırdık hemen hızlıca. Günaydın, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Murat Erdatlı geldi, hoş geldi. Güzel bir günün olsun, amin inşallah Murat abi. Suat, günaydınlar. Schwarzer Panga, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Suat, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun.
Tamer günaydınlar. Herkese hayırlı cumalar. Sesindeyiz. Hoş geldin abi diyor. Eyvallah kardeşim. Güzel bir günün olsun. Onur aleyküm selam. Günaydın. Viyana FM ailesi, herkese hayırlı cumalar. Günün güzel olsun diyor. Eyvallah kardeşim. Kolay gelsin Onur. Bir şey mi dedin Onur? Duyamadım seni. Günaydın, hayırlı bereketler, bereketli cumalar diliyorum hepimize diyor. Gülşen Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Amin inşallah. Mahmut günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Eyvallah kardeşim. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Turgut aleyküm selam. Hayırlı cumalar, bol bereketli günler olsun. Yola çıkanlara, yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyor. Eyvallah Turgut. Kolaylıklar diliyorum. Raşit günaydın. Raşit'in de son haftasıymış, son günüymüş. Sonra bir hafta tatile gidiyormuş. Özleyeceğim sizi diyor. Raşit bizi özleyecek de bakalım biz Raşit'i özleyeceğiz mi? Raşit kolay gelsin. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar, hayırlı işler cümleten. Eyvallah Mustafa, günün güzel olsun. Hoş geldin kardeşim. Gürcan abim geldi. Her zamanki gibi kahvesiyle birlikte geldi. Günaydın kardeşim. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Sıla yolunda olan arkadaşlara hayırlı yolculuklar, güzel tatiller dilerim diyor. Eyvallah abi. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. G und O'da hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar Gürcan abi. Aydın Türeyen, hoş geldin abi. Güzel bir günün olsun. Hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Aydın abi. Tatili bitirdi geldi Aydın abi. Muz arbeten. Muz. Süleyman'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Süleyman Şimşek. Süleyman da Sıla yolunda arkadaşlar. Sıla yolundan herkese selam gönderiyor. Hayırlı cumalar diliyor. Yolun açık olsun Süleyman'ım. Güle güle git, güle güle gele inşallah. Dün WhatsApp mesajlarına pek bakamamıştım. Sabah erken kalktım, mesajlara bakarken baktım Süleyman yola çıkmış, aradım. 6

Kemal'im günaydınlar, hoş geldin abim, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Tüm Viyana FM ailesine kucak dolusu selamlar gönderiyor. Eyvallah Kemal. Adam karizma ya, Kemal Ünal. Cevat, Cevat'ın mesajını okumuştuk biraz önce. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı cumalar, Viyana FM ailesi diyor. Eyvallah abi, kolay gelsin, güzel bir günün olsun. Orhan Kaptan istikamet neresiymiş, tabelaya bir bakalım. Gras Hartberg yolunda. A2. Yolun açık olsun Orhan Kaptan. İstanbul'dan selamlar, hayırlı cumalar tüm Viyana FM ailemize. Ayten Hanım hoş geldin. Bulgaristan'daydı, İstanbul'a geçiş yapmış Ayten Hanım. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Müjde abla günaydınlar, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah abla, hoş geldin, işin gücün rast gelsin. Sağ ol abicim diyor, seviliyorsun. Seydi'nin mesajı. Allah çabucak sana da nasip etsin tatil meselesini. Memleket bir başka be diyor. Eyvallah Seydi, aynen öyle. Memleketin taşı, toprağı, altın, tabii değerini bilenler için. Memleket gibisi yok ya. İnsan kendini sınırdan içeriye girdiğinde güvenli hissediyor. Muhtemelen hepinizde oluyordur. Bir de kendi memleketinize yaklaştığınızda özellikle, tabii ana vatana girdiğinizde bir özgüven geliyor, bir güven geliyor, bir huzur doluyor içiniz. Ama şimdi mesela Demet'in mesajı da var, okuyacağım. Aksaray'a yaklaştığında demiştir, tamam geldik ya, belki evine 50 kilometre var, belki 100 kilometre var, ama o sınırlara girdiğinde tamam işte burası huzur bulduğum benim memleketim demiştir mutlaka. Eyvallah Onur, Allah razı olsun. Beşiktaş'ım oley diyor. Dün akşam Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Danimarka ekibini 1-0 mağlup etti. Rövanş için avantajı yakaladı. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ımızı. Müjde abla, Şafak kaç? Ne zaman Urlaba gidiyorsun? Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Herkese Aksaray Ağaçören'den kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Biz memleketimize, evimize kavuştuk. Darısı yolda olan herkes inşallah. Cumamız hayırlara vesile olsun. Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah diyor. Amin. Hadi geçmiş olsun Demet. Hayırlı tatiller, hayırlı cumalar. Dün yoldaydı, bugün bak ta Aksaray'dan yazıyor. Ne kadar güzel ya. Günaydın, hayırlı cumalar. Biz yine tarladayız. Herkese selam. Ve aleyküm selam Mumin abla. Mumin ablalar vallahi helal olsun. Erkenden işe başlıyorlar, çalışıyorlar. 8'e kadar çalışıyorsunuz değil mi abla? Orada bizi duyan herkese de sevgiler, selamlar olsun. Bulgaristan Deli Orman. Orhan Kaptanım yolun açık olsun. Yollar boş, sakin ama diyor gümrüklerde çalışmalar çok zayıf. 15 araba önümüzde 2-3 saat bekletiyorlar diyor. Vay be, 15 araba 2-3 saat. Abi kaç dakikada bakıyorlar bir arabaya? 10 dakikada mı bakıyorlar? Battım kaldım, delirdim geceleri. Vay be, Edirne'ye kadar 9 saatte yol geldik diyor. 6 saat bekledik, 15 saat sürdü. Vay be. Sağlık olsun be Yasin. Vardın ya, önemli olan o kardeşim. Gerisi hikaye, yapacak bir şey yok. Yola çıkarken bunları düşünmemiz, katlanmamız lazım. Şimdi İstanbul trafiği bekliyor bir de sizi Yasin. Gerçi 3. köprüden geçerseniz rahat rahat gidersiniz.

Bugün en hızlı mesajları kim gönderdi? Hızlıca bir bakalım. Öncesinde bir toparlayacağız. Ne var ne yok bir bakacağız. Aleyküm selam. Burdunlu Mehmet, Ali abi yayınlar. Hayırlı cumalar herkese. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdiden Allah her ikisinin gönlüne göre versin. Yola çıkan arkadaşlara iyi tatiller diliyorum. Hayırla, güzellikle gidip gelmeyi nasip etsin Allah'ım diyor. Eyvallah kardeşim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah Mehmet. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Rıza günaydın kardeşim, hoş geldin. Hayırlı cumalar, saygılar abi. Eyvallah, hayırlı işlerin olsun sana ve tüm taksici esnafımıza. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum Rıza. Bugün top 5 listemizin 5 numarasında Sadık var. Cümleten hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Sadık, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Yanlış bilmiyorsam Sadık için de bugün son iş günü. O da tatile çıkacak değil mi Sadık? Sadık'ta istikamet Çanakkale. Aziz Başkan, günaydın Aziz Başkan. Günaydın Ali abi, Türkiye'den hayırlı cumalar herkese. Eyvallah kardeşim. Aziz Başkan da vardı Türkiye'ye. Vay be. Hiç kıskanmıyoruz hiç. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Gonca Hanım var. Günaydın, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz Gonca Hanım, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. 2 numarada kim var? Haydar var. Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar olsun hepimize diyor. Eyvallah Haydar'ım, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Haydar da şafak sayıyor. Gidenler dönecek ki Haydar gidebilsin. Tabii gidenler dönecek ki biz de gidebilelim. Ve geldik bugünün en hızlı mesaj gönderenine. Ali abi hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Nevşehir'den Selma Hanım bugünün en hızlı mesaj atanı. Günün birincisi. Tebrik ediyoruz Selma Hanım'ı. Kurtlar sofrasında bir numara. Kuluya kadar her yer otoban diyor. Vay be. Her yer otoban. Hadi bakalım. Ne olacak? Hızlıca varırsın ya. Otobanlar biraz pahalı ama olsun. 10 bin eurodan oraya da ya biraz verirsin işte. 300-500 lira. ...15 dakika sonra seni 15 bin fite çıkaracağım diyor Sadık. Vay be. Sadık 15 dakika sonra kalkıyor mu uçak? 15 bin fit çık mı sadece? 15 bin. Ben şöyle bir 30 bin falan bekliyordum yani. Kıymet abla günaydınlar. Hayırlı cumalar. İnegöl'den selamlar kardeşim. Bir ay olmuş izne geleli. Vay be abla, ne yaptın sen ya? Abla bir ay İnegöl'de, vay be. Kıymet abla iyisin valla. Kardeşi Hanife Karlı ile birlikte dinliyorlarmış. Selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Mehmet abi günaydın. Ştrök Mehmet. Hoş geldin abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Mehmet abi çok çalışıyor. Haydar Bey'i tebrik ediyorum diyor Raşit. İlk 4 sıradaki bay ve bayanları tebrik ediyor Suat. Birinci sıradaki Selma ablayı diyor. Ayrıca tebrik ederim diyor. Eyvallah Suat. Toplam 21 saatte memlekete, evimize geldik abi diyor. Gümrüklerde hiç beklemedik. Yollar hep açıktı. Allah herkese böyle güzel, kolay yolculuklar nasip etsin inşallah diyor. Amin inşallah Demet. Maşallah 21 saat çok iyi ya. Çok hızlı gitmişsiniz. Selma'yı tebrik ediyorum. Bravo diyor Demet. Zirveler en çok ve her zaman erkeklere çok yakışıyor diyor Demet. Ben demiyorum, Demet diyor. Vay, uçak bekliyor Sadık. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar olsun kardeşim. İstikamet Çanakkale. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar abim. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Tatilde olanlara
iyi ve keyifli tatiller. Çalışanlara da kolaylıklar diliyorum diyor. Günümüz aydın ve bereketli olsun. Ahmet Yakup Duman geldi. Ahmet'im eyvallah kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Ahmet sen yarın tekrardan gidiyorsun değil mi inşallah? Bir ve ikiyi tebrik ederim diyordur. Allah Allah. 3, 4 ve 5'in nesi var ya? Paralel yap abi bunlar. Tam paralelci ya. Bir gece, iki gece sonra... Allah'ım sen bize Er-Rahman isminle merhamet, Er-Rahim isminle ikram, El-Rezzak isminle rızık. El-Basit isminle bolluk ihsan eyle. Hayırlı cumalar. Eyvallah Mehmet abi. Amin. Tüm Yan FM dinleyenlerine diyor. Selam olsun. Eyvallah Mehmet abi. Günaydın canlar. Herkese musmutlu sabahlar diliyorum. Hayırlı cumalar. Kıymet ve Hanife ablama buradan kocaman selamlar. İyi tatiller diliyorum diyor. Oo, Şerife Küçük tanıyorsun yani sen. Kıymet ablayı da tanıyor. Hanife ablayı da tanıyor. Vay vay vay. Hoş geldin Şerife Küçük. Güp güzel musmutlu bir günün olsun.

Aman Yasin, yavaş yavaş. O kadar gerek yok. Yavaş. Yasin'im, Yasin Akbo, basma çok ya. Yavaş yavaş. Herkes çok inandı diyor. Gülücük atmış demek. Tabii inandı canım. Zirveler en çok ve en çok erkeklere yakışıyor ya. Öyle yazmışsın. Raşit diyor, yumurtacı ne demekmiş bilmiyor. Nasıl bilmiyor ya? Yumurtacı yumurtacıdır değil mi Raşit? Kıymet ablaya ve Hanife kardeşime iyi tatiller diliyorum. İnegöl'e selamlar olsun diyor Gürcan abi. Vay, Gürcan abi de tanıyor. Eyvallah Gürcan abi. Şerife'me benden de selam olsun diyor Kıymet abla. Kosovalı arkadaşım Lulietta da selam gönderiyor. Yani nispet edercesine olmasın ama diyor, ben uzun tatil yapıyorum, bir de İznik'te geçiriyorum diyor. Vay. İznik Göllüce. Hiç kıskanmadık be abla valla. İyi tatillerin olsun Kıymet abla. Lulietta, guten morgen. Türkçe biliyor mu Kosovalı? Lulietta. İkinci Haydar abiyi tebrik ediyorum. Paralel yapının mobilya tedarikçisi diyor. Vay. Abi lütfen diyor, paralel değiliz diyor. Bermuda şeytan üçgeni. Şeytan yazmayı unutmuşsun oraya.

0: Günün birincisi Selma Hanım'ın bir mesajı var. Hemen dinletelim.
1: Tebrik eden, etmeyen herkese saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Dün yakalayamadım birinciliği ama bugün yakaladım. Aylardır dinliyorum. İlk defa birinci oldum. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin.
0: Tebrik ediyoruz Selma Hanım.
1: Ablalarıma, abilerime çok teşekkür ediyorum beni tebrik ettikleri için ve etmedikleri için de. İyi yayınlar Ali abi, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Niye tebrik etmiyorsunuz bakayım, ben fırça atacağım. Hepinize fırça atacağım. Önceden ne güzel herkes tebrik ediyordu. Bak ayrımcılık yapıyorsunuz, feministlik yapıyorsunuz, ondan sonra böyle oluyor. Hep Demet'in suçu var ya. Hep. Selma Hanım, iste bakalım ne isteyeceksin, istek parçanı. Lulietta Türkçe biliyormuş, güzel. Sehr schön. Gürcan'a bizden de selam olsun diyor Kıymet abla. Sağ olasın abla, iyi tatiller. Nedim Başkan, Nedim Soylu, günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Ya Ali abi diyor, illa mikserlik yapacaksın. Benim işim bu. Benim işim karıştırmak. İlla ki yapacağız canım. Mesleğimizi icra edeceğiz. Abi diyor, Raşit nasıl bilmez diyor ya. Yumurtacılığı diyor. Valla bilmiyormuş öyle yani. Sen, güzel olan her şey. Horoz, tavuk, yumurta ve yumurtacılık, değil mi yani? Yine gülüyorken Selma Hanım'ı kalpten tebrik ederim. Çok yakıştı yine. Birincilik biz kadınlara diyor. Vay. Leyla Hanım kendisi birinci olmuş kadar sevindi valla. Nedim Başkan, yolculuk nereye? Senin bir lafın var ya Ali abi diyor, kurtlar sofrasını gerçekten böyle sıyrılıp aradan birinci olmak büyük başarı. Ben de tebrik ediyorum Selma Hanım'ı diyor. Eyvallah, Burdurlu Mehmet. Aynen öyle. Adaşım Selma Hanım'ı tebrik ediyorum. Darısı başımı inşallah diyor. Salzburg müdüremiz Selma Hanım adaşını tebrik ediyor. Tabii Salzburg müdüremiz yayına hep geç katıldığı için haliyle birinci olamıyor. Uykucu. Schlaf Münze. Yani uykudan uyanırsa birinci olabilir belki. Belki. Günaydınlar Ali Bey. Hayırlı cumalar. İyi yayınlar diliyorum size ve dinleyen herkese diyor. Çok teşekkür ediyoruz Selma Hanım. Hoş geldin. Kapatıyorum bu. Etmez olur muyum ya diyor. Ben de diyor Selma Hanım'ı tebrik ediyorum. Aynur Demircan, günün birincisi. Yok. Bize yaramadı yüreğimi dağladı. Hayırlı cumalar Ali Bey. Teşekkür ediyoruz Aysel Hanım. Hoş geldin İstanbul'dan. Aysel Hanım erkenci bugün. Güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Aa, bayram ya. Sıkıntı nerede biliyor musun? Sesimiz bir gitti bir gitmedi, iki kere okuduk. Bayram, günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar. Bugün özel bir misafiri var bayramın. Prensesiyle birlikte yolculuk ediyor Lara. Lara, günaydınlar fıstık. Vay be, baba kız takılıyorlar bugün. Hey yavrum hey. Doğan Şafak diyor, Doğan Güneş. Bugün son iş günü. Nasipse kısmetse bayramda yarın yola çıkacak. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz kendisine. İyi tatiller diliyorum. Dün de bayramla kısa da olsa görüştük. Bayrağı teslim ettik kendisine. Teşekkür ediyor. Eyvallah ya. Hiç sıkıntı yok bayram. Ne demek? Tamirhane diyor, servise vereceğim arabayı. Hadi bakalım. Servis şart Nedim Başkan. Ya öyle gülersin. Salzburg müdüremiz. Dereceye girenleri tebrik ediyor Turgut. Eyvallah kardeşim. İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah İsmail'im. Güp güzel, mutlu bir günün olsun kardeşim.

Mesajını okumadığım var mı? Mesajını okumadığım var mı arkadaşlar? Arada karışıklık olmuş olabilir. O yüzden soralım. Varsa okumadığımız okuyalım. Askerlik yapmamış ki Raşit diyor. Nereden bilecek? Allah Allah. Düz taban mı Raşit? Niye askerlik yapmamış? Abla günaydınlar. Fatma abla. İstanbul Çekmeköy Ömerli. Fatma ablam geldi. Hoş geldi. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar diliyor. Rabbim işimizi gücümüzü rast getirsin. Ali abimle birlikte beni dinliyorlar. En sevdiğim kuzenlerim. Ali abi günaydın, hayırlı cumalar, afiyet olsun. Gezgin kuaför Ömerli Ali abi. Askerde Raşit komandoymuş ya, öyle demeyin.

bak feminist ablalarımız yüzünden diyor tebrik edemez olduk diyor. Feminist ablalarımız var diyor, ayırt ettiler diyor kadın erkek, biz de diyor tebrik edemiyoruz artık diyor. Yok ya, onlar tebrik de diyor, yapmayın. Arada tebrik ediyorlar canım. Vay, boykot yapıyor görüyor musun? Ne demiştik? Feministin erkek versiyonu neydi ya? Bir isim bulmuştuk onlar ama.

Abi diyor bir tane abla var diyor. Jipi olan ablamız var diyor. Leyla Hanım var diyor. Bir de Mutlu ablamız var diyor. Feministin önüne giden ablam. Ya insanın adı çıkacağına canı çıksın. Ben demiyorum valla. Bak Demet görüyor musun? Araba jipi olan ablamız var diyor. Herhalde Demet'i kastediyor canım. Selamlar Ali Bey. Musmutlu yayınlar diliyor. Belçika'dan Selma Hanım geldi. Hoş geldi. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumalar. Beyaz bulutlar geçiyor. Komando mu? Kumanda mı abi diyor. Yaşayan her şey. Raşit Komando. Komando Raşit. Boşuna beklememişim bunca. Televizyon kumandası daha çok yakışıyor Raşit'e. Beklemediğim bir anda girdim hayatıma. Günaydın Ali abi, kolay gelsin. Cumamız kabul, gönüllerimiz bir olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Zuhal abla geldi, hoş geldi. Günaydınlar Zuhal abla, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Edirne'de miyiz, Viyana'da mıyız belli değil. Son 10 dakikada en az 10 tane Viyana plakalı araba gördüm diyor. Tüm Viyana Türkiye'ye taşınmış. Hayırdır siz gurbetçiler, parayı buldunuz, Türkiye'ye gidiyorsunuz ha? Vay be. Biz de çalışalım burada. Feminist. Feminen maskülen. Değil mi? Maskülen denir abi. Maskülen. Vay maskülen erkekler vay. Abi diyor feministler diyor fitne soktu. Kahkaha atmış bir de. Feminist bir yapı mı var? Yok canım. Aşk olsun gençler diyor. Ne feministliğimizi gördünüz diyor Leyla Hanım da. Kahkahayı basmış. Görmedik. Allah için hiçbir feministliğinizi görmedik Leyla Hanım. Yani her zaman yazıyorsunuz zirve en çok erkeklere yakışır diye. Keşke herkes öyle yazsa yani Leyla Hanım. Ben ne ördüm şimdi abi diyor. İnsanın hemcinslerini, bacılarını sevmesi suç mu? Niyeymiş ya diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Siz de tebrik edin birbirinizi. Elinize gram mı girdi sizin diyor. He ya siz de birbirinizi tebrik edin. Maskülenler. Alt tarafı iki tebrik mesajı yazacağınız diyor. Ayıp bir şey. Ayıp bir şey kele. Kele. Bak bu da yeni. Ayıp bir şey kele. O bir aşi. O bir aşi. Demet de kahkahayı basmış. Fırçayı da atmış yani. He. Şakayla karışık fırçayı atmış. Vay kumanda Raşit vay. Raşit diyor ki abi yarın çorba var mı yok mu? Bir şey demedin ona göre saati kuracağım diyor. Raşit. Bilmiyorum sponsor bulursak içeceğiz çorbayı yani. Sponsora bağlı. Sponsor olursan içeriz çorbayı. Abi diyor sen daha ne diyeceksin? Tövbe yarabbim bir de ben demedim diyor. Sayende Sağır Sultan duydu ama senin hiç suçun yok. Sen bir şey demedin zaten. Kim dediyse artık. Vallahi benim hiçbir suçum yok. Ben hiçbir şey demiyorum. Siz ne yazıyorsanız ben onu okuyorum arkadaşlar ya. İnanırsanız tabii. Suat hemen bak ya bak ya Suat ya. Erkeklerin yüz karısı. Suat. Bu nedir arkadaş? Okusam bir türlü okumasam bir türlü ya. Diyor ki bence feminist değiller abi diyor. Kime göre neye göre feminist diyor. Biz buna diyor bayan dayanışması diyoruz diyor. Sadece bayan dayanışması. Biz de birlik olalım diyor ya. Onlar tebrik ediyorsa biz de tebrik edelim diyor Suat. Yani hak, son kısımları baya baya doğru. Siz de tebrik edin arkadaşım. Yazın mesela bugün ikinci Haydar oldu. Zirveler en çok erkeklere yakışıyor yazın yani. Niye yazmıyorsunuz? Yeter ki radarlarına girmeyelim. Alır alır. Radara bir girersen var ya eyvah eyvah. Yok mu o kadarcık hakkım?
Raşit'ten olsa olsa yol ehliyeti, yol emniyeti alan renkli reflektör olur diyor. Dün Faruk'un attığı resimdeki gibi diyor. Değil mi? Kalenin ağzına diksek reflektör olarak top çarpar içeri girer o derece. Raşit Beleş Mezar var, ister misin Raşit? He? Rüyan FM'den büyük sponsor mu var diyor baba. Haydar abiyi tebrik ettik. Direkt ablalar feministlik yaptı. Sen hiç konuşma Raşit. Tebrik etmiş. Nereye tebrik ettin? Hiçbir şey etmedin, görmedim bak. Suat abi diyor, bir günde bizden yana konuşsan var ya diyor, saçımı sakalımı ağda yapacağım diyor. O derece. Kemal çok büyük söz bu yalnız ha. Saçımı sakalımı ağda yapacağım. Biliyorsun değil mi? Vallahi büyük söz ha. Saçımı sakalımı ağda yapacağım. Yürü be Kemal. Suat şu anda yayını terk etti. Biraz önce yaptığım espriden sonra. Suat artık yok. Kapsam alanın dışında. Günaydın Ali Bey. Hayırlı cumalar hepimize. Semra Hanım geldi. Hoş geldi. Vels'ten güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar abi. Güzel yayınlar diliyorum. Mehmet geldi 21. Viyan'dan. Hoş geldin Mehmet, güzel bir günün olsun. Erkeklerin yüz karası. Ya burada Mehmet, ne yapayım ya?

0: Gönül almasını bilmeyene dağ gibi adamlar unutulmaz manzaralar bırakır. Maskülen erkeklere selam olsun diye. Vay be. Maskülen erkekler. Yürüyün be. İlk ondaki erkek arkadaşları tebrik ediyorum diyor Tamer. Sırf Demet ablanın o mesajını duymamak için kadınlar birinci olmasın diye her gün dua ediyorum. Yok artık Tamer ya. Dölek dölek gitmişler, geçmiş olsun, iyi tatiller diliyor. Eyvallah Tamer. Ben Viyana'da olsaydım diyor, çorbaya sponsor olurdum diyor Suat. Suat, senin Viyana'da olmana gerek yok. Raşit, sen yani eğer Suat sponsor olursa Raşit Salzburg'a taşınır. Hiç problem yok yani. Sen niye zahmet edip de Viyana'da oluyorsun? Sen sponsor ol, Raşit taşınsın Salzburg'a. Her gün ısmarlarsın, no problem.
1: EasyTrek araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü EasyTrek araç takip sistemleri var. Arkadaşlar, bugün Viyana trafiği an itibariyle tertemiz, pırıl pırıl, her yer yemyeşil, hiç trafik yok. İzincilerin burada olmadığı belli. Her yer açık. Kapalı hiçbir yer yok ya. Ne kadar güzel. İnsanın yola çıkıp araba süresi geliyor. O derece. Yani verecek trafik haberimiz yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sevinerek bunu söylüyorum. Trafik yok. Ben gene de biraz bakınayım. Belki bulurum.

Süt ostangente pırıl pırıl, yok böyle bir şey ya. Yani bu yılda belki 3-5 kez gerçekleşir. O günlerden bir tanesi de bugün. Süt ostangente Viyana'nın trafikte can damarı, her iki yönde açık. Hiçbir sıkıntı yok. Sabah geçtim oradan saat 5.30'da. O zaman zaten boş oluyor. Şu anda da boş. Aslında Edirne trafiğine bakmam lazım. Gümrüklere bakmam lazım ki gümrük durumu vereyim.

0: Kapıkule çok yoğun arkadaşlar. Hem Bulgaristan tarafı Kaptan Andreeva sınır kapısı hem de Kapıkule. Türkiye'ye girişler çok ama çok kalabalık, kıpkırmızı. Bu bilgiyi de vermiş olalım. An itibariyle sabahın erken saatleri olmasına rağmen gümrükler çok yoğun.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Sana ne oldu
0: sevgilim? Niye böyle ah için? Hacım valla çok mantıklı. Ali abi diyor sıkıntı yok ya diyor. Suat'a diyor İbanat da sponsor olsun diyor. Hiç gerek yok diyor. Zahmet etmesin buralara kadar diyor. Suat İban atıyorum ben sana. Suat da mı feminist abi diyor. Vallahi bilmiyorum ki. Soralım Suat feminist mi değil mi? Arkadaşlar yazın bakalım. Sizce Suat feminist mi değil mi? Bunu sormam lazım. Sen ne istedin? Yine var mı bir müşten? Bak abi diyor Kemal de ağda yapıyor diyor. Saçını sakalını. Yok canım. Hani sen beni ay ay ay ay. İşte söyle. Raşit çok uyuyor. Pardon çok çalışıyormuş abi diyor. Resim göndermiş Haydar bir de. Yol reflektörü bu işte. Yolun ortasında yakalamış. Tam reflektör ya. Hey işte ben de diyorum. Beyler elinize gran mı girdi? Yazın birbirinizi. Bilinçsizlik yapmayın yazın. Siz yazmıyor tebrik etmiyorsanız biz feministler ay pardon diyor. Bayanlar hanımefendiler ne öğrelim yani. Demet de haklı vallahi ya. Valla haklı Demet yani. Yazın arkadaş siz de yazın. Maskülen olun. Tamer müzumsuz müzumsuz konuşma. Beyinsiz bir dölek olur. Yirin dedi. Valla hiçbir şey anlamadım. Nasıl bir şivedir bu ya? Sesli göndereydin Demet. Dölek dur Tamer. Dölek dur. Abi şive söyleyene yakışıyor. Benim okumamla olmuyor. Bozuluyor şive. Kemal sen sakalı ağda yap, saçı uzat, biraz da seste değişiklik yap. Hani Suat seni de tebrik eder diyor. Murat Erdatlı diyor valla. Sorduk Suat feminist mi değil mi dedik, cevaplar geliyor. Hamza Beyli gece bomboştu diyor. Ben gece geçtim diyor. Ayten Hanım gece Hamza Beyli'den geçmiş bomboşmuş. Şu an Kapıkule çok yoğun gözüküyor Ayten Hanım. Ali Bey maskulin feminist erkeklere denmez diyor. Allah Allah kime deniyormuş diyor. Mizojini. Mizojini demekmiş. Allah Allah. Adın eğer uçurumsa bir de sitemine katlanıyor. Bir de açıklamasını göndermiş Leyla Hanım. Diyor ki kadın düşmanı erkeklere mizoknist, mizojin denir diyor. Mizojini kadınlara veya kadınlara yönelik genel bir nefret, küçümseme ya da düşmanlık anlamına gelir diyor. Allah Allah. O zaman maskülin iyi bir şey değil ya. Biz nefret yok canım kadınlara karşı nefret yok yok yok. Abartmayalım değil mi? O kadar değil. Şimdi feministler erkeklerden nefret edenlere feminist mi deniyor? Böyle mi anlamalıyız? Bizde yalan yok abi diyor. Han da yazıyor diyor. Valla paralel yapı ya. Arka planda paralel yapı çalışıyor. Raşit abi diyor Salzburg'a taşınmaya ne gerek var? Ben İBAN atayım bana göndersin. Support Überweisung diye bir şey var diyor. Vay. Raşit şimdi Suat'a özelden yazıyormuş İBAN'a. Olur mu olur?
2: Günaydın kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Güzel bir günde diliyorum bu arada. Yolculuk yapan arkadaşlara da hayırlı yolculuklar diliyorum. Herkesin güzel bir günü olsun. Suat'a buradan bir sorum var. O bir cevaplasın, ondan sonra ben bir kısa sesli mesaj daha atacağım. Suat'ın eşi yayını dinliyor mu? Yani FM'i.
0: Suat soruyu duydun. Şenol soruyor. Suat'ın eşi yayını dinliyor mu diyor. Hadi bakalım. Murat abi, senin sünnet düğününde güzel sürprizlerim var. Belki sakalı ağda yap diyorsun da. Saçı da ağda yaparım diyor. Oo, saç sakal ağda yapacakmış Kemal. Vay be. Ya saçı sakalı bırak, sen tam altın takacaksın mı? Ondan haber ver Kemal. Abi diyor, Kemal ağda yaptıktan sonra en sondaki sesi çok merak ediyorum diyor. Allah Allah. Ne sesi ki Onur? Ne ola ki? Ben Kemal ağda yapmaya geliyorum. Sakalım ağda yapacak. Bak, bayanlar diyor ki kadınlar, Suat feminist değil. Öyle diyorlar. Suat feminist değilmiş. Erkekler de diyor ki X el feminist diyor. Hacım dur, bunu birazdan soracağım. Ali Bey, içtiğiniz çorbayı bile ödeyecek birini bulamadıysanız diyor, vay halinize. Biz kadınlar çorbamızı birbirimize ödetmeyiz diyor. Allah Allah. Biz feministler böyleyiz diyor. Biz de sponsor arıyoruz. Vay be, yazıklar olsun. Düştüğümüz durumlara bakın gençler ya. Ayıp ayıp. Cevabı yok öfkenden, farkı yok bu rebam. Ya o ses kötü olup da ne olacak? Bak biz de sabah sabah ses veriyoruz yayına. Ne olacak yani? Suat centilmen bir kardeşimiz. Kesinlikle feminist değil diyor. Demet diyor. Ben demiyorum. Leyla, beynimiz yandı. Toprağım diyor. O neydi öyle diyor. Vallahi beynimiz yandı ya. Hiçbir şey anlamadık. Adamların bir adı bile yok. Lemi. Vallahi adımız bile yok. Günaydınlar patron, hayırlı cumalar, mutlu güp güzel bir gün olsun. Ispartalı Ayşe geldi, hoş geldi. Hollanda, herzlich willkommen. Biz düşman değiliz kadınlara, feministler erkek düşmanı diyor. Ha, bahale sen. Öyle mi, feministler erkek düşmanı mı? Suat abi, çorba ısmarlayayım dedin, yandın artık diyor. Raşit senin sesi peşini bırakmaz abi artık diyor. Kemal diyor. O çorbayı illa içecek Raşit. Hiç şansı yok Suat'ın. Suat feminist değilmiş. Hanımist. Ya vay be, yeni bir kelime bu da. Hanımist. Suat feminist değil, hanımist. Var mı? Hanımcı. Türkçe'de hanımcı diyorlar buna. Bak, böyle bir beddua yok ya. İnşallah feministlerin eşleri Suat'tan iki adım önde olur diyor. İki level, iki adım, iki basamak Suat'tan iyi olsunlar diyor. Feministlerin eşleri, vay be. Dua mı ettin, beddua mı ettin belli değil Emrah, hiçbir şey anlamadım. Bence bu beddua gibi bir şey yani. Garip bir hikaye. Futbolcu Cucurella saçını uzatma sebebini açıklamış diyor. Otizmli çocuğu sahada onu görmek istediği için saçını uzatıyor. Onun görmesini sağlıyor. Ben de diyordum diyor, bu saçlar ne böyle diyor. Çok duygulandım okuyunca diyor Murat abi. Eyvallah abi. Keşke diyor param olmasaydı da bu kadar. Çocuğum sağlıklı olsaydı diyor Cucurella. Ya İspanya'nın en iyi futbolcularından biri. Kimi sevdiysem çekti gitti. Mesaisi bitmiş Mumin ablaların ya. Paydos bize diyor. Saat 8 oldu. Hadi bakalım bugünü bitirdiniz Mumin abla, geçmiş olsun. Bir de fotoğraf göndermişler. Hadi bakalım. Bulgaristan Deli Orman. Mehmet abinin tarlası mı orası?
3: Şenol abi hemen söyleyeyim. Eşim radyoyu dinleyemiyor çünkü o hastanede stasyon asistanı olduğu için orada radyo dinlemek veya kulaklık takmak yasak olduğundan radyoyu dinleyemiyor ne yazık ki.
0: Şenol duydun mu? Radyoyu dinleyemiyormuş Suat'ın eşi. Kemal, Kemal diyor. Gençliğini yakma kardeş diyor. Raşit diyor. Adam ağda yakma gençliğini kardeşim diyor.

Kemal saçı sakalı ağda yaparken diyor, ay diye bir ses çıkabilir diyor. Çıkar abi, normal yani. Can yanınca ay da der, oy da der. Uf da der, puf da der. Her ses çıkabilir yani, normal. Sen kendi derdini ağla. Sen ağla derdini. Bırak milletin ağdasını mağdasını. Sen ağla derdini. Arkadaşlar, günün konusu. Hadi bakalım soralım. Başın dara düştüğünde ilk kimi ararsın? Başın dara düştüğünde ilk kimi ararsın? Hani Ali Veli olarak değil de. Eşim, kardeşim, arkadaşım, ailem vesaire vesaire. Başın dara düştüğünde ilk kimi ararsın günün sorusu. Başın düşerse dara hemen Ali Süzen'i ara. Sakın aramayın. Sakın aramayın, ulaşamazsınız. Kapalı telefonu.

Kemal'im, Kemal müdürümüz, hoş geldin. Hayırlı cumalarımız olsun Viyana FM ailesi. Eyvallah kardeşim. Neredesin sen Kemal ya? Kemal müdürüm. Tabii Sinop'ta, tatilde adam. Ne iş olur yayınlamayınla ya?

Bu arada son dakika bilgisi geldi arkadaşlar. Kadınların her dediğini onaylayan veya yapan erkekler için hanımcı, enişte veya halk arasında paspas gibi tabirler kullanılır. Güncel popüler kültürde bu durum mizahi veya eleştiriler. Bir dille hanımcılık akımı olarak da bilinir diyor. Hanımcı ne demekmiş? Biraz önce ben Suat'a dedim ki hanımcı dedim. Eşinin veya sevgilisinin her sözünü emir kabul eden, her istediğini yapan erkeğe hanımcı deniyormuş. Paspas da erkeğin kendi kişiliğini ve iradesini tamamen karşı tarafa teslim etmesini, erkek kendi kişiliğini ve iradesini tamamen karşı tarafa teslim ediyor. Eşine ya da sevgilisine teslim ediyor. Buna da paspas diyorlarmış arkadaşlar. Vay be. Şimdi Suat bu durumda hanımcı mı, feminist mi, paspas mı?

0: Bir de beta erkek varmış. İlişkilerde baskın olmayan, uyumlu veya boyun eğen. Profili tamamlamak için kullanılan bir sınıflandırma diyor. Vallahi Selma Hanım, hangi şarkıyı istersen çalacağım mı? Hareketli olsun ya. Birazdan hareketli. Hareketli olursa çalarım. Sıkıntı yok. Belki uzun da dinleriz. Başım dara düşerse itfaiyeyi ararım diyor. Onlar gelir başımı kurtarır diyor. Eyvallah Emre. Suat nereliydi acaba diyor. Suat Ordulu. 52 Ordu. Dinleteceğim. Bir dörtlük. Birinci oldun da o kadarcık olsun. Emine abla günaydınlar. Herkese hayırlı cumalar, güzel bir gün ve iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkürler Emine abla. Ta ki Suat'ı görene kadar. Bilmiyordum bu kadar hanımcı oldun. Ta ki Suat'ı görene kadar. Osman günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Eşimi ararım diyor. Başım dara düşerse eşimi ararım. Suat babasını arıyor. Başım dara düşerse babamı ararım diyor. Allah Allah. Pazartesi görüşürüz diyor. Orhan abinin tarlasıymış bugünkü tarla. Tamam Mumin abla, Orhan abiye de selamlar. Hadi geçmiş olsun. İşi bitirdi bugün Mumin ablalar. Yok artık Onur ya. Yuh, yuh, yuh, yuh. Paralel yapının vesvesecisi. Abi diyor, şimdi herkes bana yürüyor da ben dedim ki diyor, Suat abi bizden yana konuşsan saçı sakalı ağdaya vuracağım. Bu dünyadaki en imkansız şey Suat abinin erkeklerden yana konuşması diyor Kemal. Ya olur, belki günün birinde konuşur ya. Tamer kusuruma bakmasın abi diyor, şivenin başka bir söyleniş şekli yok maalesef diyor. Sıkıntı yok.
1: Tamer, müzümsüz, müzümsüz, müzümsüz konuşma. Beyinsiz, bir dölek dur yerinde. Sen niye ortalığı karıştırıyorsun kele? Ayıp bir şey, o bir yaşı. Ortalığı karıştırma işi, mikserlik işi. Ali abi de bir kere, sana ne oluyor, sen ne örüyorsun? Yerinde bir dur, müzümsüzlük itme.
0: Tamer, müzümsüzlük etme Tamer. Tamer'in benim koltuğumda gözü var. Tamer var ya, yan gözle bakıyor benim koltuğuma. Tamer o gözünü var ya, morartırım ha. Müzümsüz Tamer. Bu sefer diye kısattım. Allah Allah, Allah'tan kısa mesaj. 1 dakika 3 saniye Şenol ya. El insaf.
2: Eyvallah Suat'ım bu informasyon için. Vallahi arkadaşlar, Suat içinizde tanıyan var mı bilmiyorum. Ben daha tanışamadım ama tabii sosyal medyadan birbirimizi takipleşiyoruz. Kesin bir iyi biri, onda hiç şüphem yok ama şu yüzden sordum ona. Düşünün şimdi, eşi radyoyu dinlemediği halde kadınlara toz kondurmayan Suat, eşi radyoyu dinlese neler yapardı? Yani iddia etmiyorum ama herhalde denerdi. Yani makine yağla bile yemek yapmayı denerdi gibime geliyor. Yani Suat'ın performansı üst düzey. Vallahi helal olsun, bilemiyorum. Suat arada sırada da yani korkma da, korkma söyle. De ki kadınlar tamam, her şey zaten başımızın tacı, onu söylemeye gerek yok. Kadın gibi kadına. Ama de daha, de ki ya kadınlar tamam şu yönde de şöylesiniz de ya. De de biz de bir ferahlayalım ya. Hadi seviliyorsun kardeşim.
0: Bakın arkadaşlar, Şenol gibi centilmen ev işlerini yapan bir arkadaşımız dahi Suat'a bunları söyledi. Artık ben bir şey demiyorum ya. Bak, Şenol evde yemek yapar, bulaşık yapar, esine yardım eder, değil mi? Her şeyi yapar Şenol, biliyorsunuz zaten. Yani benim üstüme tanımam der o derece, ama Şenol bile artık dayanamadı yani.

0: Mustafa günaydınlar. Bulgaristan'dan herkese selamlar diyor. Aleyküm selam Mustafa, hayırdır, yolda mısın? Sıla yolunda mısın? Hayırlı yolculukların olsun.
1: Suat, sen de bir alemsin ha. Her şeyi de hanımına sor, hanımına yap, hanımına şöyle, hanımıma böyle. Başın dara sık düşünce de babamını ara. Öyle iş var mı? Allah Allah.
0: Ben Suat'tan bekliyordum. Yani hanımı ararım diye bekliyordum ama babamı yazdı. Çok enteresan ya. Mustafa yolun açık olsun kardeşim. İstikamet neresi? Hayırlı yolculuklar diliyoruz Mustafa'ya. Süleyman yolda, Mustafa yolda. Başka yolda olan var mı şu anda? Sıla yolunda olan. Şeref abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, selam ve sevgilerle mutlu günler, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mersin Taşucu. Yollar sakinmiş, ne kadar güzel. Kapıkule dolu ama haberin olsun Mustafa. Mustafa da Aksaray'a gidiyor. Vay Aksaray, neresine gidiyorsun Aksaray'ın? Suat, başın dara düşünce mi babanın aklına geldi? Bunca zaman annem, kaynanam, eşim dedin. Şimdi baba diyor. Olacak bir iş mi diyor Emrah diyor. Vallahi sorma Emrah ya. Suat bir cevap ver buna ya. Çok merak ettik harbiden ha. Niye böyle oldu? Kocamı ararım diyor. Çok faydası olmasa da. Yapma Ispartalıcı. Bak Mehmet abi dinliyordur bizi şimdi. Fırtına Mehmet. Fırtına Mehmet bizi dinliyordur var ya Ispartalı Ayşe. Suat'ın pamuk gibi kalbi var herkese karşı. Öyle bence diyor. Ben öyle görüyorum diyor Ispartalı Ayşe. Pamuk kalpli Suat, vay be. Vay be. Diyor ki Fırtına Mehmet'i ararım, kocamı ararım ama diyor çok da faydası yok. Mehmet inşallah dinlemiyordur bizi Ispartalı. Valla burada yazanların hepsi bize çok uzak kelimeler be Leyla Hanım. Hani okusak da anlamıyoruz ki ne yazıyor burada. Edebiyat parçalıyor resmen ya. Mizojin, maskülen, feminen. Bu nedir abi ya? Ben eşimi ararım diyor Aynur Hanım. Bence birçok erkek evde diyor paspas diyor. Oo, çok büyük konuştu Aynur Hanım. Nereden biliyorsun? Hadi söyle bakalım Aynur Demircan. Nereden biliyorum? Birçok erkek diyor evinde paspas. Enişte paspas mı yoksa? Abi diyor Suat abiden bir IBAN istedik, ortalıktan kayboldu. Sen o IBAN'ı alana kadar bırakmazsın Raşit. Önemli değil, kaybolsa da mecbur günün birinde gelecek. Abi yollar müziksiz çekilmiyormuş diyor. Kızlar Semih Cenk istiyor. Oo Mustafa. Çalarız ya. Hadi kızları kırmayalım. Hangisini istiyorlar Semih Cenk'ten ekleyelim. Bir dörtlük dinletelim. Selma Hanım sen ne istersen onu çalacağım tamam mı? İçinden ne geçiyorsa hadi onu yaz. İçinden geçeni yaz ya. Bunca uğraştın, birinci oldun. Yaz gelsin. Böyle, sanki yazdı yaradan öleyim diye. Bak diyor ki ya Şenol abi diyor. Suat zaten yemek de yapabiliyormuş diyor. Makine hep elindeymiş diyor. Allah Allah. Suat yemek de yapabiliyormuş, vay be. Tabii ki de yol arkadaşım, sol yanım, Okan'ımı ararım diyor. O da beni tabii ki diyor. Allah'ım beni onun başından eksik etmesin. Ya Şerife küçük ya. Ya sen onun adına niye dua ediyorsun? Allah'ını seversen. Bak diyor ki Allah'ım beni onun başından eksik etmesin. Bir de Okan'a soralım bakayım. Okan öyle diyor mu? Okan! Okan! Bekliyoruz yani Okan. Neredesin Okan?
2: göz göre göre mahvettin yılları.
0: Şenol abi diyor, sen ne içtin, taş mı yağacak başımıza diyor. Ya sen Şenol'u bilmiyorsun ya. Sen Şenol'u tanıyamamışsın Onur. Şenol yumuşacık bir kalbi var. Ama Şenol aynı zamanda maçodur ha. Ya yeri geldiğinde pamuk gibi oluyor. Yeri geldi mi maço oluyor. Vay yavrum ay. Dengeyi kurar Şenol değil mi Şenol? Doğan Tarla. Aksaraylı çok Mustafa, o yüzden sordum. Ağaç öğrenliler, orta köylüler, Aksaraylı kaynıyor valla. Yolun açık olsun Mustafa, güle güle git, güle güle gel kardeşim, iyi tatiller. Şenol abi haklı diyor. Tamam abi, biz de cam siliyoruz, biz de yer siliyoruz, ev süpürüyoruz ama yeri geldiğinde de masaya yumruğu şak diye indiririz abi diyor. Yürü be Kemal. Kemal dedi valla bunu.
3: Fuat abi, yenge duymasın ha. Başın sıkıştığında babanı arayacağını. Vallahi seni eve almaz.
0: Niye ya? Başı sıkıştığında Suat babasını arayacak. Niye hanımını arasın ki yani? Niye yengeyi arasın ki? Göz göre göre Suat zor günlerde yengeyi yormak istemiyor. Yeter ki yenge üzülmesin. İyi niyetli, gene iyi niyetli. Siz anlamıyorsunuz olayı. Zora da düşse babasını arıyor. Yenge yeter ki rahat etsin, kafası ağrımasın, fazla uğraşmasın, yorulmasın. Pamuk gibi kalbi var ya, valla. Feministler ve Suat, babalarınızı aramayın diyor. Başınız dara düşerse. Kimi arasınlar Emrah? Valla kim arasınlar söyle bakayım, babalarını aramayacaklar. Kim arayacak bunlar ya? Abi şu şarkıyı listeden çıkaracağım ya. Bu nedir? Nasıl bir şarkıdır ya? Valla hiç böyle kulağıma çok şey geliyor kulağıma ya. Dur çık. Atayım abi şuradan ha. Hayırlı cumalar, günaydınlar. Viyana FM dinleyenleri, size de kolay gelsin. İyi yayınlar Bey. Kader Hanım geldi. Hoş geldi. Vels. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Semra Hanım burada, Kader Hanım burada, Kemal Müdürüm burada, izinde de olsa burada. Vay be. Uyuyor diyor, gececiydi. Rahat olalım diyor, sıkıntı yok diyor Ispartalaş. Vay, bak bak bak bak bak. Fırtına Mehmet uyuyormuş tabii, rahat rahat konuşuyor. Abi ben bir daha kimseyi tebrik etmeyeceğim. Olay kadın erkek ilişkisine döndü diyor. Ondan sonra kabak Suat kardeşimin başına patlıyor. Elleme.

0: Şenol abi, yedekler için çok teşekkür ederim. İnşallah dediğim bir gün olur. Ondan sonra Murat abi, sen de çok seviyorum. Sen de haklısın. Ama hani en ufak şeyde ilk yardımına koşacak olanların en başında babam geldiği için babama diyorum. Çünkü ya hanım zaten o an yanında olur büyük bir ihtimal. Öyle bir başımda bir olay olduğu zaman hanım da ne kadar yardımcı olabilirler. Öbür kaynanam kaynatam da ne kadar yardımcı olabilir. Herkesin evladının yardımına ilk babaları koşar. Hani bunu bildiğim için babam dedim.
1: Bak Suat, o zaman sen de her zaman babanın yanında olacaksın şimdi. İlk baban koşuyorsa babanın yanında olacaksın. Sen ilk zaman hep yengenin yanına koşuyorsun, kaynananın yanına koşuyorsun. Bu nedir ya? Beni kaybettin. Aynur Alma diyor, katılıyorum diyor. Tüm erkekler paspas olmasa da en azından bir yolluk falan olurlar diyor. Ay Tamer. Tamer, sen de çok yatkınsın yani paspas olmaya. Laf aramızda kimse duymuyor. Burada biz bize konuşuyoruz. Yani sende bir paspas potansiyeli görüyorum Tamer. Abi gözüm niye senin yerinde olsun ya diyor. Gözüm başkasında. Demet abla, ben dölek duruyorum da ta ki senin mesajını duyana kadar abla diyor.

Sonuçta bir söz var. Erkek evde son sözü söyler. O da hanımına evet olur diyor Aynur Hanım. Değil mi? O doğru. Kim diyor Doğan Tarlalı diyor. Uğur hacım, Doğan Tarlalı olan Mustafa yolda şu anda. Doğan Tarla'ya doğru gidiyor hacım. Bu arada arkadaşlar hacım soruyor. Diyor ki göden. Göden diye bir kelime varmış Aksaray'da. Göden diyor. Anlamını diyor bilen var mı diyor. Göden nedir diyor. Demet bilir kesin de göden. Aynı dölek gibi bir şey diyor. Söz verdiğim gibi seni de uçuruyorum diyor. Var ya helal olsun sağda yemin ediyorum. Adam gökyüzünde Viyana FM dinliyor ya. Adam internet almış. Gökyüzünde internette bizi dinliyor. Yok böyle bir şey. Adamın dibi sadık.

Bizi de uçuruyor Sadık. Allah razı olsun. Sadık'la birlikte uçuyoruz. Abi diyor, biz ne konuşuyoruz? Adam İban diyor. Ah benim kardeşim atıyor. Ya o Kemal, o İban gelecek, o çorba içilecek. Sen ne konuşursan konuş. Raşit şu anda oraya odaklandı, çorbaya. Ya bir çorba ısmarlayalım da rahatlayalım hep birlikte ya. Ya Kemal, sen ilk önce evdeki masanın taksidini bitir. Masaya yumruk atıyormuş. Masayı kıracaksın kardeşim. O taksidi bitir diyor. Ondan sonra diyor yumruk mu atıyorsun, tekme mi atıyorsun diyor. Onur diyor. Vay. Bence var ya Kemal, Onur seni çekemiyor. Vallahi. Sen şimdi yumruğunu masaya vuruyorsun ya. Onur vuramıyor tabii. Kıskanıyor seni. Çekemiyor. Paralel yapının arasında fitneyi veriyorum arkadaşlar. Okan'a ulaşamazsınız çünkü çalışıyor. Garibim diyor. Sol yan olmak kolay değil. Tatile götürecek beni. Çok para lazım. Çok diyor. Vay be ya. Garibim Okan'ım. Adam dişleri yaptırdı. Tabii çok çalışması lazım Okan'ın. Şerife sen de çalışıyorsun. İkiniz de çalışıyorsunuz ya. Allah Allah. Sen Okan'ı tatile götür. Adam dişlerini yaptırdı. Para mı kaldı adamda? Tüm sermayeyi dişlere yaptırdı. Yatırdı Okan.

Bence diyor Suat diyor bayanları araması lazım diyor. Annesini, yengeyi. Ya da bayan arkadaşlarını arasınlar. Erkekler kötü ya diyor. Niye arasın ki babasını?

Semra ve Kader'e benden bir ayancık eğmeleri gönder Ali'cim diyor. Ya Kemal müdürüm. Kemal Ünal. Bu Kemallerden çektiğimiz nedir arkadaş? Ayancık eğmeleri de ayancık eğmeleri ya. Göndereceğiz. Bu arada arkadaşlar Sabrettim eserini bizim Mustafa'nın kızları istedi. Mustafa Çatalkaya'nın da dinletemedik ki kızlar. Hayırlı yolculuklar, yolunuz açık olsun. Biraz dinleteceğim ama çok mesaj var ya. Vallahi çok mesaj var. Bildiğiniz gibi dedi. Suat beni de seviyor musun diyor. Onur soruyor. Suat Onur'u seviyor musun? Onur abi sinirlenince gel benim eve, benim masayı yumrukla abi diyor. Ufak bir çatladı zaten. Haydar abime gideriz, yenisini alırız. Sen gel istediğin gibi vur abi sinirlenince. Evde zaten vuramıyorsun masayı. Kemal füze atsaydın ya vallahi. Zalim hayat bir paspasım olmadı diyor. Allah Allah. Ispartalı Ayşe'nin bir paspası bile olmamış. Abi sen de yenge gelince sahibelere geçiş yapıyorsun ya diyor. Sen de korkuyorsun bence. Yo. Beni bilen bilir ya. Beni bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Öyle miydi? Ali abi diyor vallahi çok fenasın diyor. Tövbe yaptım. Ya neyi mi gördünüz mübarek cuma günü ya? Abi burada aslan gibi atıp tutan beyler evde kesin kedi yavrusu gibi miyavlarlar diyor. Aba Demet diyor buna. Burada aslan gibi kükreyenler evde kedi yavrusu gibi miyavlar. Doğru mu ki? Ispartalı Ayşe yalnız değilsin. Ben Murat'ı ararsam bir de üzerine diyor azar eşitirim diye. Emin abla niye azar eşitiyorsun? Başında dara düşünce Murat abi aradın. Azarmış diyorsun. Niye başın dara düştü Emine? Yok ya Murat abim hemen çıkar gelir ya. Azar at. Yok ya Emin abla olmaz bu iş. Murat abim hemen atlar gelir anında. Ben biliyorum Murat abimi ya. Ayancık eğmeleri geliyor. Az kaldı, az kaldı. Şenol niye sildin? Sesi veriyordum tam yayına ya. Göden, göden neymiş arkadaşlar? Bilen var mı göden? Kemal Ünal da biraz Suat'a benziyor galiba diyor. Hanımcı, kayınpederci, kayınvalideci, ince adam diyor. Şimdi Kemal'im ya hayır demek isterdim buna ama pek hayır diyemiyorum ya. Kemal Ünal. Ya abi adamını dün akşam kayınpederinde yakaladım ya. Yok böyle bir şey. Çay içmeye gitmiş kayınpederine. Ne zaman arasam kayınpederinde abi. Şimdi Kemal Ünal yani bunları da konuşalım burada. Neyse sessiz sessiz konuşalım alçak seslerle. Sırtını dayamış kayınpederine. Aa!

0: Ayancı Geymeler çalacağız bugün, artık şart oldu. Selma'nın isteği bir yazsın önce. Sağ olasın Kemal Usta. Tabii ki biz burada çalışıyoruz. Siz de tatilde. Oh mis diyor. Bizim izinler gelince biz de göndeririz bir şeyler artık diyor. Semra ve Kader'den selamlar varmış herkese ve aleyküm selam. Bu işler sırayla be Kader Hanım. Semra Hanım sırayla. Onlar gelecek, siz gideceksiniz. Ama şunu da söyleyeyim, tatile son gitmek en iyisi. Yeni yeni dönmeye başlayan arkadaşlar var tatile. Biz daha yeni gideceğiz abi. Adamlar bizi yolcu edecekler ya. O çok zor bir duygu. Tamer diyor ki abi diyor ben Suat'tan beter olurum diyor. Açık ve net söylüyorum diyor yani. Talibim Suat'tan beter olmayı diyor. Aba, aba. Paspastan bile daha beter. Evet abi diyor, radyodaki herkesi seviyorum diyor Suat. Eyvallah kardeşim. Suat'a çok takılıyoruz ya.
1: Ali abi buna inanabilirsin. Gerçekten yürekten söylüyorum. Bak sabah 5.30-6 gibi çalıyorum. Akşam 6'ya kadar çalışıyorum. Fix. Oradan her gün hiç aksatmadan 365 gün bunlar izine gittiği iste de fark etmiyor. Annemlerin ve babamların her gün evine uğrar, yarım saat oturur, oradan ayrı kendi evime giderim. Kesinlikle.
0: Vay be, helal olsun Suat'a. Her gün annemin babamın yanına uğrar, öyle eve giderim diyor. Hey maşallah. Vallahi helal olsun Suat.

0: Kemal diyor, sen küçükken benim 10 tane masa değişmişliğim var diyor. Yürü be Onur. Yürü be. Bence Demet abla haklı. Çevremde de var öyle. Dışarıda asar, keser, evde kedi gibi. Değil mi? Kim mesela o çevrendekiler? Tabii ki de ikimiz çalışıyoruz. Biz küçük ama çalışkan bir aileyiz diyor. Önce diş, sonra tatil. Biz küçük ama çalışkan bir aileyiz. Okan küçük ve Şerife küçük. Vallahi seviliyorsunuz ya. İyi ki varsınız. Çok güzel ve ince bir gönderme. Biz küçük bir aileyiz diyor. Bu arada bugün Linz'de Galatasaray maçı var. Gitmek isteyen olursa biz akşamı oradayız inşallah diyor. Hadi bakalım, fiş bas. Benim bildiğim Kemal de gidecek eşiyle birlikte. Hadi bakalım. Bedia günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar Ali abi. Mutlu, huzurlu bir gün diliyorum sana ve dinleyen herkese. Hoş geldin Bedia. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Ferhat günaydınlar kardeşim. Ferhat 54. Vay be, çayını da almış Ferhat. Yeşillikler arasında. Oh mis. Gubaya'nın büyüğüne orduda göden derler. Allah Allah, o ne ya? Gubaya. Gubaya ne? Ferhat 54, Gubaya nedir abicim ya? Bahar günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, iyi hafta sonları diliyorum. Hoş geldin Bahar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bahar ve Ferhat, iyi tatiller. İnanmayanlar Esin'e sorabilir diyor. Aksini söylerse kırmızı donla Viyana sokaklarında dolaşacağım. Aman aman, biz buna hazır değiliz Şenol. Vallahi billahi hazır değiliz. Bu manzarayı görmeye. Ya Şenol ya.
1: Vallahi bayanlar, benim adım Şenol. Beni tanıyan tanır. Fazla söze gerek yok. Ali kardeşimin dediği gibi de iki yüzüm var. Bu da doğru. Çok merhametliyimdir. Zaten beni bilen bilir. Bilmeyenlere anlatayım. Diğer tarafımda haksızlık falan olduğu zaman, böyle üçkağıtçılık falan olduğu zaman ampulü patlamış boğa gibiyimdir. Vallahi önüme geleni yıkıp geçerim. Polismiş, jandarmaymış, kim olursa olsun hiç takmam. Haklı olduğum yerde hiçbir zaman susmam. Evde gelince iş yaparım ama ben sinirlendiğim zaman konuşmam. Sadece bir bakış atarım. O bakışlarla da zaten çocuk, işte eşim anlar durumun, vaziyetin kritik olduğunu. Bir şey demezler. O yüzden huzur içinde bir nasıl diyeyim sana, bir ailemiz var yani. Güzel geçiyor her şey. O yüzden ben konuşmam yani. Benim evde gözlerim konuşur. Dışarıda başka şeyim konuşur.
0: Sen sus.
1: Herkese hayırlı cumalar.
0: Sen sus. Gözlerin konuşsun. Eyvallah Şenol. Suat galiba uzaylı diyor. Dünyadan birisine benzemiyor. Doğru söylüyorsun Emine abla. Suat'ın bir benzeri yoktur herhalde.

Dur. Bunu dinletmeyeceğim. Bu güzel ama şunu dinleteceğim. Bunu bütün eşlere, şu an sesimizi duyan, Viyana FM'de olan bütün çiftlere, eşlere armağan ediyorum. Çok güzel bir eser. Dur, bunu gönderiyorum. Geliyor abi, geliyor, geliyor. Dinleteceğim bunu. Yürü be Şenol diyor. Eyvallah canım. Gurba. He. Gurbanın büyüğüne orduda göden diyorlarmış. Eyvallah Ferhat. Ben kimseyi aramam. Allah'ın izniyle kendim hallederim diyor. Eyvallah Orhan Kaptan.

0: Vay be, çok güzel bir eser. Suat herkese iyi niyetli, kalbinde kötülük yok diyor Gonca Hanım, değil mi? Aynen öyle. Masa değiştirmiş olabilirsin Onur abi diyor. Kesin Nurdan ablam masadan sıkıldı. O yüzden kırıldığından falan değil. Kemal tehlikeli sularda yüzüyor Kemal. Tabii canım, Nurdan demiştir bu masaya beğenmiyorum artık. Onur mecbur alacak. Bir paspas olmasa da hanımcılık vardır yani Onur'da. Şenol abim, senden olsa olsa hamsi olur. Selam söyle abi diyor. Onur'un selamı var. Şenol. Emine ablam benim sesim. Ben de onun sesi oldum Viyan FM'de. Vay, Ispartalay şöyle diyor. Ben Emine ablanın, Emine abla da benim sesim oldu diyor. O zaman Fırtına Mehmet'le Yardır Murat'ı tanıştıralım. Belki onlar da birbirinin sesi olur. Murat abi. Hacı İbrahim, günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin.
1: Suat.
0: Dur şunu dinleteyim, dur şu.
1: Emine doğru söylüyor. Başı sıkıştığında beni arasa, olay yerine kadar sofranarak giderim. Olay yerine vardığımda tabii her şekilde desteklerim ne olursa olsun. Yani yanında dururum. Olay yerinden ayrıldıktan sonra da iki gün kafasını beynini ütülerim.
0: Yapma Murat abi, yapma. Ben de seni savunduydum Mehmet ya. Murat abi yapma böyle şeyler ya. Biz de diyoruz Murat abi yapma böyle. Hoba! Günün birincisi Selma Hanım'ın isteği. Valla bizim memleketten istedi.

Gerçi bunlar oyun havası. İyi oynarlar bunlarla. Dur başka bir şey bulabilecek miyim? Bir saniye. Böyle daha yenilerden bir şey var mı? Bir bakalım. Şunu dinletelim bakayım. Abi hepsi de öyle bizim orada.

biri yardırıyor, biri de fırtına estiriyor. Zaten anlaşıyorlar diyor Spartalı. Değil mi? Olabilir. Mesela Kemal Ünal burada asıyor, kesiyor, masaya yumruk vuruyor. Ama evde hanım da hanım, baba da baba. Siz ne derseniz o diyordur diyor. Yok be Aydar, Kemal öyle yapmaz öyle şeyler ya. Kemal saygıda kusur etmez. Ama masaya yumruğunu da vurur değil mi Kemal? Dönüş ne zaman diyor. Bugün son yayın galiba. Yayının başında söyledim, bugün son yayın. Haftanın ve sezonun son yayını, sezon finali yapıyoruz bugün arkadaşlar. Ali Süzen dilim de dönmedi. Ali Süzen sezon finali yapıyor bugün. Yokum, bugünden sonra yokum artık.

Şimdi bizim Batı Karadeniz hep bunlar. Selma Hanım da Safranbolulu. Şimdi Ayancı Geymeleri. Birbirine benzeyen tonlar arkadaşlar. Batı Karadeniz. Oğlum Timur yeni uyandı. Selam olsun diyor. Hayırlı cumalar diliyormuş. Timur günaydınlar. Hayırlı cumalar. Hoş geldin. Güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun. Sezon finali yapıyoruz arkadaşlar bugün. Haftanın ve sezonun son yayını. Herhalde bir 4-5 hafta yokum buralarda. Son dakika. Flash flash flash. Uzun bir tatil yapmaya karar verdim. Patron izin verdi. Patron ne derse o.

Kemal müdürüm Kader ve Semra'ya armağan olarak gönderdi. Bir de şu versiyonu varmış arkadaşlar. O versiyonu da bir dinleteyim. Bir saniye. Bir saniye. Geliyor, geliyor, geliyor. Şu herhalde, evet. Şu versiyonu dinleteceğim. Geliyor.

0: Beyler yarın sabah çorba faslı var. Saat 7.30'da yarın saat 7.30'da Gür Bey restoranında buluşuyoruz. Erken saatte buluşuyoruz. Haydar işe yetişecek. Ben işe yetişeceğim. Çalışacağız yarın. 7.30'da 10. Viyana'da Gür Bey restoranındayız. Kimler geliyor? Elleri bir göreyim. Çorba günü. Başınız dara düştüğünde ilk kimi ararsınız? Hadi bakalım. Gerçekten mi bu kadar uzun gidiyorsunuz Ali Bey diyor. Yo şaka yapıyorum. 5 hafta. Eylül'de buradayız arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse. Vay be, benim doğum günüm yine arada kaynadı yine diyor. Haydar'ım çok yanlış zamanda doğmuşsun be. Vallahi. Doğacak başka tarih bulamadın mı Haydar? Teşekkürler Merve Hanım. Kemal daha çorbaya gelemiyorsun diyor. Vizen yoksa diyor bende mühür var hallederiz diyor. Vay Onur, Kemal gelir yarın çorbaya ya. Onur sen gelebiliyor musun yarın? Göden kurbağaya denirmiş. Evet arkadaşlar, göden kurbağaya denirmiş. Ferhat söyledi, Demet söyledi, birkaç kişi daha söyledi. Abi ben başım dara düşünce önce en sevdiğim makama yani Rabbime sığınırım, Rabbime dua ederim. Sıkıntılarımı gidersin, işimi kolaylaştırsın diye. Sonra yükseli ararım, en güvenli sığınağım. Canım kocam diyor. Karısını seven adam karısının ailesini de sever. Kocasını seven kadın da eşinin ailesini sever. Her iki tarafta ailedir, dengeyi güzel kurmak gerekir. Zaman zaman tatsızlıklar olabilir ama bizler de insanız, bazen sınavımız en yakınlarımızla da olabilir. Sabredip Yaradan'a tevekkül edip sığınmak en huzurlu olanı ve en güzeldir bence. Mevlam neyler neylerse en güzelini eyler diyor Demet. Ben de imzamı atıyorum. Size de iyi tatiller Ali Bey diyor. Şimdiden hayırlı yolculuklar. Çok teşekkür ediyorum Kader Hanım. Abi diyor ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum güzel parçalar için. Ne demek? Sizler mutlu oluyorsanız, sizler severek dinliyorsanız ben zaten mutlu oluyorum. Yani benim beğenmemden ziyade hepimizin ortak bir noktada buluşması. Bazen takılıyoruz, bazen eğleniyoruz. Suat'a bugün çok yüklendik. Bazen Raşit'e çok yükleniyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani yayınlarda böyle birilerine yüklenmeden olmuyor bu işler. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi. Süper bir gün diliyorum. Nihat'ım geldi, hoş geldin. Nihat Şeker, Best Bike, 21. Viyana, Praga Strasse, hayırlı işler. Nihat'ım işin gücün rast gelsin. İyi ki haftaya tatile gidiyorum. Yoksa sabah sizin konular beynime uyan sinyali veriyordu. Beynim de error veriyordu kalkınca diyor Ispartalı Ayşe. Şeytan dürtüyor Ispartalı'yı. Kalk kız kalk. Radyoda konu var. Kalk ne yatıyorsun? Işıl diyor ki annemi ararım diyor. Tabii Ayten Hanım'ı arayacaksın. Işıl kimi arayacaksın? Günaydınlar. Aleykümselam Işıl. Abim hayırlı nurlu cumalarımız olsun. Günaydın iyi yayınlar. Güzel günler diliyor. Eyvallah Işıl hoş geldin. Saat çalar ve uyandırırsa çorbadayız. Hacım öyle yok. Sen 4'te kalkan adamsın hacım ya. Emsal günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Hayırlı cumalar. Ahmet bekliyoruz yarın. Ahmet Yakup Duman. Oha diyor. Tam izin bitti. Seni dinleyeceksek sen gidiyorsun. Kemal müdürüm izin sana özel bir şey mi ya? Hey yavrum hey. Final. Sana ve ailene şimdiden hayırlı tatiller diliyorum diyor. Sağ olasın Ayten Hanım. Kemal diyor gelemez ki yarın. Gelir Kemal gelir yarın. Kimler çorbaya geliyor yarın? Haydar varsa ben de varım diyor. Eyvallah Onur. Erken içeceğiz çorbayı. Murat Erdatlı sen gelebiliyor musun? Haydar abi bari sen yapma ya diyor. Onur abi yapıyor da senden beklemiyordum diyor. Masaya ve başka bir yerlere vurmaktan artık parmaklarımı hissetmiyorum abi diyor. Vay be Kemal'in parmaklar ağrıyor. Ama Kemal bu olmadı şimdi. Abi diyor ben çorbaya gelemiyorum ama önceden söylüyorum diyor. Son dakika yapmıyorum birileri gibi diyor. Allah Allah. İsme gerek yok. baş harfi Onur. Sabri abi günaydınlar. Sabri abi İsveç Malmö. Hoş geldin Sabri abi. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hayırlı tatiller diliyor. Eyvallah Sabri abi. Dur bakalım. He bak orayı okumamışım. Vallahi kusura bakma Ayten Hanım ya. Ben ablamı ararım ama yurt dışında yardıma ihtiyacım olursa Cevat ararım diyor. Bak yurt dışında yardıma ihtiyacı olursa Cevat arıyor. Diğer türlü de ablasını arıyor Ayten Hanım. Arkadaşlar gönderin gönderin gelsin. Murat abi de geliyor çorbaya. Gürcan abi geliyor musun çorbaya? Hadi bakalım iyi tatiller iyi yolculuklar diliyor Tamer. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Gönder gönder gelsin bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. İnşallah yeni yayın sezonunda bomba gibi geleceğiz. Bomba bomba. Bu arada Özlem Hanım Ağustos'un ilk iki haftası 15 günü tatilde olacak. Onun da İngiltere'den kızı, torunu, damadı gelecek. İlk iki hafta Ağustos'un Özlem Hanım izinde olacak. Ağustos'un ilk haftası Akif müdürümüz de izinde olacak. Yani bir 15 gün İbo ve Melih'le idare edeceksiniz artık. Radyo onlara emanet. Biri açacak, biri kapatacak. Dükkan onlarda. İnşallah ben de orada olmaya çalışacağım abi. Kim ısmarlıyor? Raşit mi? Yok, Alman usulü yapacağız. Burdurlu Mehmet. Alman usulü kardeşim. Abi baktık kimseye yıkamadık, sponsor bulamadık. Mecbur Alman usulü yapacağız. Ne olacak yani? Ama kalbin dinlemiyor. Hallederiz, sıkıntı yok. Kör olasın. Yarın çorbadayız, Gürbey'deyiz. Saat 7.30'da. Zimua Dreisik. Kuellenstrasse 100. Haydar'ım da var. Şenol geliyor musun çorbaya Şenol? Gönder gönder gelsin. Bütün emojiler bana ve arka planda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza gelsin. Emine bacımı... Kardeşimi ararım diyor. İyi ki benim bacım. Hayırlı yolculuklar Ali abi. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin. Gelin inşallah. Çok teşekkürler Zuhal abla. Zuhal abla Emine ablayı arıyor ilk önce. Keyifli güzel tatiller dilerim abi diyor. Oo Beytullah hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Dankeschön. Çok teşekkür ediyorum. Kemal'im eyvallah. Kemal Ünal. Şimdiden iyi tatiller diliyorum size. İki hafta sonra ben de uçuyorum diyor. İyi tatiller Leyla Hanım yolunuz açık olsun. Kader Hanım çok teşekkürler. İyi tatiller diliyor. Başkanım iyi tatiller. Eyvallah Orhan Kaptan Allah razı olsun.
1: Ali abi sana şimdiden hayırlı yolculuklar. Yengeme de kardeşime de hayırlı yolculuklar diliyorum. Benim hakkım sağ helal olsun. Gani gani bu radyodaki olan bütün ablalarım, abilerim hakkım helaldir. Sana şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum.
0: Eyvallah Suat. Allah razı olsun kardeşim. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Dediğim gibi sürçülisan ediyorsak affola yeri geliyor. Belki yanlış anlaşılıyoruzdur. Espri yapıyoruz ama yanlış yerlere gidiyor. Olabiliyor. Niyetimizi biliyorsunuz. Bazen çok takılıyoruz, fazla yükleniyoruz. Olabiliyor arada. Mümkün olduğunca tabii dikkat etmeye gayret gösteriyoruz, o ayrı. Mervan teşekkür ediyorum. Cevat teşekkürler. Sağ olasın Cevat. Anlamadım ki. Emin abla diyor, Zuhal diyor. İyi ki sen de benim bacımsın, iyi ki varsın. Eyvallah abla. İyi tatiller, iyi yolculuklar diliyor Emin abla. Sağ olsun. Beyler masaya az yavaş vurun yumruğunuzu. Kırdığınız masaların parasını da sonra size ödetirler. Bak bir insizlik etmeyin dölek durun. Ya Demet mobilyacılar taş mı yiyecek ya mobilyacılar? Roto möbel taş mı yesin? Orada da 15 kişi çalışıyor ya. Kırsınlar masaları, kırsınlar koltukları. Vursunlar masaya yumruklarını. Bırakın ya rahat bırakın şu erkekleri ya. Sesine, yüreğine sağlık abi. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlı tatiller diliyorum sana ve herkese. Çok teşekkürler Demet. Müslüm günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Bu aralar çok dinleyemiyorum ama gönlüm hep sizinle diyor. Eyvallah Müslüm. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun. Seviliyorsunuz diyor. Eyvallah. Hakkımız helal olsun. İyi tatiller diliyor. Mecbur 5 hafta özleteceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Dün annemle babamı yolcu ettim. Allah'ın izniyle evlerine vardılar. Çok şükür. Çok şükür. Teşekkürler Işıl. Ankara'dan selamlar herkese. Güzel bir gün dilerim. Yolda olanlara da hayırlı yolculuklar. Şerife müdüremiz geldi. İyi tatiller diliyoruz Şerife'ye. Teşekkür ediyoruz Aynur Hanım'a. Onur eyvallah kardeşim. Kemal sizi kandırabilir ama beni asla kandıramaz. Bırak kapının önüne çıkamaz çorbayı diyor. Aa, bırak çorbayı kapının önüne çıkamaz diyor. Onur, Haydar, Raşit, yarın alın abi elinize matkabı. Yok yok pardon, tam tersi. Ütü masasını alın abi. Deterjanları falan alın. Ev işlerine yardım edin. Sabahtan tüm işleri bitirin. Kemal'i de alın çorbaya gelin. Tamam mı? Gidin bir el atın Kemal'in işlerine. Şenol uyumak mı? Aşk olsun Şenol vallahi. Hiç olmadı bu iş. Bak yarın herkes izne gidiyor. Orada görüşeceğiz, vedalaşacaktık. Şenol uyumayı tercih ediyor. Vay be Şenol, yakışmadı sana be. Burada bile kadın adamın kellesini eline almış diyor. Aa, gravür var dolapta. Duvarda, dolapta demişim. Yarın sabah uyuyacağım inşallah diyor. Şenol bekliyoruz vallahi, uyumak yok. Eyvallah Murat abi, Murat Erdat'la. Emrah eyvallah kardeşim, sağ olasın. Gonca Hanım çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Cevat eyvallah, danke schön. Kemal ne ekersen onu biçersin kardeşim diyor değil mi? Kemal yarın destek birlik geliyor, ütü masası, ütü. Haydar, Onur, Raşit gelecekler, ev işlerinin hepsini halledecekler Allah'ın izniyle, merdiveni falan kapacaklar. Hani takılacak bir şey varsa matkap falan da yanlarında olur. Tüm işleri halledecekler, seni çorbaya getirecekler kardeşim. Rahat ol sen. Gönlün ferah olsun. Şunu bir daha dinletelim şu güzel eserde. Şunu şuradan şöyle yapalım. Siz de yani. Tamam çorbalar benden de, yola çıkacağız. Harçlık almayı unutmayın yanınıza. Harçlık sıkıştıracaksınız cebime. Çorbalar ben ısmarlarsam böyle bu işler yani. Oğlum siz hiç hacı yolcu etmediniz mi ya? Yola adam göndermediniz mi siz? Aba! Yol yordam öğreteceğiz bir de bu yaştan sonra. İyi tatiller yani, bugün sezon finali yani. Yeni sezonda görüşmek üzere. Eyvallah Ferhat'ım. Ya büyük ihtimal salı günü yola çıkacağım ama bir dünya özel işimiz var, halletmemiz lazım. İzne giderken izin hazırlığı da lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ben de arabayla gideceğim bu sene. Sen gelince değişiyor. Hani belki yayın size 2 saat geliyor ama bunun önü arkasını düşündüğünüz zaman her gün aşağı yukarı bir 4 saat ve bizim malum diğer işlerimiz de var. Hepsini üst üste koyduğumuzda yetişmiyor. Hayallere.
2: Abi Kemal Ünal'ı arıyorum, kayıtlarına geliyorum diyorum. O da bana diyor ki Melike'yi sorayım.
0: Ne diyor ne diyordur anlamadım Onur, bir saniye. Anlamadım, ne diyormuş Kemal?
2: Diyorum. O da bana diyor ki Melike'yi sorayım.
0: Onur o kısmını anlamadım ya, bir daha söyle ya da yazıver. Bayram hayırlı yolculuklar, yolun açık olsun. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Işıl teşekkür ediyorum, sağ olasın. Hacım eyvallah. Kemal diyor neler duyuyorum. Vallahi ben de ilk kez duyuyorum ha. Cidden mi abi 5 hafta diyor. Ha cidden. Size de iyi tatiller diliyorum Ali Bey diyor. Teşekkürler kıymet abla, sağ olasın, Allah razı olsun. Güle güle git, güle güle gel abi. Hayırlı yolculuklar, iyi tatiller, özleyeceğiz seni diyor. Eyvallah Kemal'im, sağ olasın. Sana ve izne giden herkesin yolu açık olsun. Güle güle gidip gelin inşallah diyor. Ben de bu sene izincilerdenim. Oo. Hadi bakalım iyi tatiller Bediye, yolun açık olsun. Hey kes enerji depolasın gelsin. Ispartalı Ayşe teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben de diyordum Ali abi bana onca laf edecek diye. Meğersem sen de yokmuşsun. İyi tatiller diliyorum abi. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah Raşit. Raşit, tatilde olmam burada olmayacağım anlamına gelmiyor. Sabahları ben de dinleyeceğim. Sizin gibi dinleyici pozisyonundan geçeceğim tatilde. Ha, yengeye soracakmış. Bak, Kemal yengeye soracakmış. Yok ya Kemal, masaya yumruğunu vurur, rahat olun siz ya. İyi tatiller size ve tüm izne gidenlere. Herkes hayırla, kolaylıkla gitsin, tatilini yapsın, gelsin inşallah diyor. Çok teşekkürler Semra Hanım. Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyan FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Tatile gidenlere, yola çıkacak olanlara şimdiden hayırlı yolculuklar, sağlıcakla gidin gelin. Güp güzel bir tatiliniz olsun, huzurlu olsun, mutlu olsun inşallah. Çalışanlara Allah kolaylık versin. Bu sene gidemeyenler inşallah seneye onlara da gitmek nasip olur. Okuyamadığımız mesaj var mı? Yarım kalan, eksik kalan bir şey var mı? Şöyle bir toparlayalım hızlıca.

Vay vay vay vay. Çok çalacak eser vardı. İbo yayına gelecek şimdi. Baktık, toparlamışız her şeyi. Çok şükür. Fazla bir şey kalmamış. Bir de şuraya bakalım. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Ooo, o dudaklar ilaç mı? Yan etki yapar mı? Çok iyi ya. Saden. Ya Saden'i çok seviyorum ya. Gerçekten yıllar önce çok güzel bir bağlantı yapmıştık ama enerjisi yine aynı ya. Acaba Saden çok mu pozitif? Maşallah. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben İbrahim Elden sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyorum. O kadar güzel şarkılar hazırladım ki. Gerçekten bu listeyi sabahın erken saatinde kalktım. Bugün çok erken uyandım güne. Sabah Türkiye saatiyle 7'de kalktım. Hemen güzel böyle bir sporumu yaptım benim bulunduğum bölgede. Abi Ataköy başka güzel ya. Yemin ediyorum böyle ağaçların arasında güzel bir kuş sesleri eşliğinde. Ondan sonracığıma yürüyüşümü yaptım. Güzel bir duş, güzel bir kahvaltı, güzel bir shake. Öğünümü biliyorsunuz artık sağlıklı beslenim yoksa Hülya bana kızar yani. Koç, sevgili Hülya, Herbalife'ın güzeller güzeli koçu, benim çok sevdiğim arkadaşım. İzmir'den yoksa fırçayı yeriz valla. O da şimdi ailesiyle, eşi ve çocuklarıyla çok güzel böyle bir Ankara programı vardı. Bugün bilmiyorum dinler mi ama gerçekten çok güzel bir güne başladık. Hoş geldiniz. Saden'in enerjisine de bayılıyorum ya. Saden ne zaman geliyorsun? Bence bu enerjiyi çok bekletme. Bazı enerjiler beklemeye gelmez. Sonraya bırakılan kahvede soğur. Bir arkadaşıma onu söyleyeyim. Diyorum ki bak bazı şeyleri sonraya bırakma. Olsun diyor, ben soğuk kahve severim diyor. Ya var ya tam. Acaba çok mu tatlı cevap? Kıymetli Turgay Aydın, değerli dostum, İtalya'dan bana çok güzel bir kahve çekirdeği getirdi adam ya. Şimdi dedi ki İbo'cum hani Avrupa'dan gelenler bir yerlere gidiyor. Onlar sana dönüş yollarını bırakıp bayağı bir kahve çekirdeği stoğum olacak. Ama daha elime bir şey yok. Herkes atıp tuttu bakalım, Antalya'dan gelenler, İzmir'den gelenler. Doğru oralara gittikleri için bakacağız artık. Nesli ne yapıyorsun ya? Akrep enerjisi. Sevgili Nesli'ye de selam yollayalım. Günaydın dileklerimizi iletelim. Hadi başlayalım.

Ya Hadise'nin şarkısı çok iyi değil mi ya? Ara beni. Bence dünyanın en güzel duygusu enerjisi yüksek insanlarla zaman geçirmek. Hayat çok garip ya. Çok enteresan bir negatif dönemden geçiyoruz. O yüzden lütfen hayatınıza pozitif insanlar alın. Onlarla daha renkli zaman geçin. Sorunlu insanlardan ne olur uzak durun. Çok mutsuz olursunuz yani. Acaba herkesin hayatında bir İbrahim Elden mi olmalı? Özge Nesli nasılsın canım? Özge senin burcun akrep miydi? Acaba akrepler çok mu tehlikeli? Semra Sima dinliyor biliyorsun. Semra'nın şarkısı da Yeter'i birazdan yani bir listemiz akışında o şarkı da var. Semra'ya da çok selam. Aman dikkat, Sakarya'da fırtına geliyor. Semra Sima. Bugün güzeller güzeli sanatçılarım dinliyor. Ne kadar güzel. İyi ki varsınız ya. Ama şarkı listeme bayılacaksınız. En az benim kadar tatlı yani. Acaba ben bu sabah çok mu tatlıyım? Vitaminimi fazla mı içtim bugün? Abi yayına böyle başlıyorum. Ceviz, badem, bal, keçi boynuzu pekmezi. Böyle yayına mı girilir ya? O yüzden böyle kıpır kıpırım vallahi. Örümcek adam gibi hissediyorum kendimi bu sabah. Hani şöyle her an size bir ağ atabilirim vallahi. Birinci Viyana'dan 23. Viyana'ya böyle değil mi? Bütün Viyanaları gezerim böyle, bütün sokakları.

Acaba ikizlerin en çok hangi özelliğini taşıyorsun sevgili Özge Nesli? Gelsin bakalım, bir özelliğini yazın. Saden senin burcun ne? Saden sanatçımız da yazsın lütfen. Herkes burcunu bir yazsın. Semra sen de yaz. Bugün çünkü şımartma günü. Ya Holistic Center dinliyorum, bilmiyorum. Selin dinliyor musunuz? Onlar çok yoğun, klinik yoğun ya. Olsun, ben onlara hep selam yollayacağım. Çok tatlılar ya. Enerjileri çok güzel. Holistic Center Klinik ailesine de selam yollayayım. Buse diyor ki, günaydın İbocuğum, çok güzel Erman'la beraber dinliyoruz. Bize de bir şarkı yollarsanız çok sevinirim. Tabii ki. Senin burcun ne demiş? Ya benim burcum kova. Ama ben tam kovayım ya. Acaba ben tam mı kova burcuyum? Dinleme. Fırtına var İbocuğum, evden dışarı çıkmayacağız bugün yarın. İzinliyim, seni dinleyeceğim demiş. Bu arada yarın gece yayınım var. Yarın Aşkın Sesi var, mutlaka dinleyin. İbrahim Elden'le Aşkın Sesi yarın gece Türkiye saatiyle tam gece 23'te 23.02 arası. Evet, İbrahim Elden'le Aşkın Sesi yarın gece 23.02 arası Türkiye saatiyle yayında.

Sendeki mutluluk bende olsa Dubai'ye koşarak giderim demiş. Dubai uçuşum var İbocum diyor. Ya mutlu oluyorum ya, çok şükür herhangi bir nedeni yok. Sabah kalktım, enerjim güzel. Ya mutlu uyanmak kadar güzel bir şey yok. İki tane arkadaşım aradı beni, zaten hayattan soğuttu beni. Acaba benim çevremi değiştirmem mi lazım? Çevreme pozitif enerji mi almam lazım? İkizler Burcu'nun iki özelliğini ben de taşıyorum demiş Kübra İstanbul'dan. Birincisi çok fazlasıyla merhametliyiz. İkincisi çok fazla eğlenceliyiz demiş. Oo. Ne kadar güzel iki özellik. Hangi konuda merhametlisin, hangi konuda eğlencelisin? Onları da yazdım. Filiz Hanım, Duygu, Enes, Yiğit, Erman, vay maşallah mesajlara bak. Bunları hiç okumamışız ki. Nine İbo, hiç bakmıyorsun şunlara, doğru söylüyorsunuz. Sevgili Şerife günaydın, sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün diliyorum İbrahim herkese. Ama aşırı seviyoruz seni burada. Viyana'ya ne zaman geliyorsun? Eylül'de Viyana'dayım. Canım çok özlüyormuş. Seni ve sevdiklerine güzel bir şarkı yollayalım. Alparslan, Müjde Hanım geldi, günaydın. Southside Pirsik bizim Nuray ablamız. Stuttgart, Almanya, Guten Morgen İbocum diyor. Günaydın güzelim. Kalarmış ben yoksam. Merve geldi 19. Viyana'dan. Günaydın İbrahim Bey, hoş geldiniz demiş. Sence nasılım, nasıl görünüyorum, nasılsınız demişti. O yüzden 19. Viyana sosyetenin kalbi orada atıyor. Ben de 13'te kaldım ya, aşırı güzel ya. Ben zenginlerle takılınca mutlu oluyorum ya. Vallahi sağım solum önüm arkam hep zengin dolu böyle. Allah eksikliklerini göstermesin. Zenginden zarar gelmez ya. Ben yıllardır kimseye zarar vermedim. Tülay, dövmeli Tülay. Günaydın, hoş geldin. Poncik, başarıların devam diliyor demiş. Neşemiz geldi diyor. Sağ ol güzelim. Seninki yine buralarda. Tülay ablamın kaç dövmesi var? Ya Özkan, senin Tülay ablanın kaç dövmesi var? Biz nereden bilelim ya? Oğlum yiyip ne yiyorsun sen sabahları? Ne besleniyorsun? Pindirinksleri fazla mı içiyorsun? Ablam hala dövmesi kaç tane söylemedi. Tülay sen de söyle, bu çocukla uğraşamam her sabah. Allah'ım ya. Hem abla diyor hem dövmesini merak ediyorum. Oğlum sabah yürüyüşüne mi çıktın ya Özkan ya? Bu çocuk garip bir çocuk ha, yemin ediyorum. İsveç'ten Sabri abi, hayırlı günler, hayırlı yayınlar demiş. Sağ ol kral. İbocum İsveç'te sahiller seni bekliyor diyor. Nine Sabri, Nine Sabri. Gelemem oralara. Şu günlerde festival var. Biraz çalışıp para kazanayım. Biraz euroları doldurayım öyle geleyim. Orada çünkü çok pahalı hayat. Sağ ol, her şeyi sen karşıladın ama artık bundan sonra yok. Sabri abimimle çok ilgilendi İsveç'te ya. Elimi cebime hiç attırmadı. Abi adam Şampiyonlar Ligi efsane ya. Vallahi billahi beni... Danimarka'dan alıyor, Kopenhag'dan gezdiriyor, trene bindiriyor, hızlı tren, yavaş tren, ondan sonra sahiller, Malmö, her yerine gezdiriyor. Ama bu sefer geldiğimizde krallar gibi biz onu ağırlayacağız. Sabri abi, bu aralar biraz euro kazanıyorum, biraz cebime koyayım öyle geleyim oraya, olur mu? Seni ben bir yerlere götüreceğim. Gerçi dedin ya, bir tane yaş sınırı var, 40 yaş üstü almıyor, tam 40 yaşındayım. Bari gideyim de yaşım 41 olmadan oraya bir gidelim. Bulgaristan'a gidiyorum, geliyor musun demiş Neşe. Ne işin var Bulgaristan'la? Günaydın İbocuğum. Ayten, hoş geldin. Yeni Bosna, İstanbul. Bursa, Orhan Gazi'den günaydın. Şenay, hoş geldin. Orada Bursa Nilüfer çok güzelmiş ya. Biz festivale geldik. İki kez festival yaptık Bursa'da. Ama videolarım da çok güzel ya. Murat abi geldi. Canikom, Guten Morgen. Hayırlı cumalar. Herkese çok selam demiş Murat Erdat'la. Hoş geldin kral. Acaba Özge nesli ikizlerin tüm özelliklerini taşıyor mu? Saden, yazdın mı burcunu sevgili sanatçımız? O da ofise geçecek ama dur bakalım. İşleri güçleri var bugün. Çok yoğun çünkü. İbocuğum seni çok seviyoruz biliyorsun demiş. Ya ben biliyorum ya. Hülya Hanım, eşine, ailene çok selam. Ankara'ya gittin mi? Hülya Hanım çok iyi bir insan ya. Yemin ediyorum Herbalife İzmir Çiğli'de ofisi var. Çok da iyi bir enerjisi var. Kıymetli eşini tanımıyorum ama çok iyidir. Valla değerli eşinize de çok sevgilerimi iletin. Ankara'ya çok selam.
Ben böyle içten doğal insanları çok seviyorum ya. Vallahi çok seviyorum. Dinliyoruz demiş. Acaba İzmir'de misin, Ankara'da mısın? Selam İbo'cum, nasılsın? Ben de sana bir hediye aldım, onu göndereceğim demiş. Ya bu aralar ben bu hafta çok hediye alıyorum ya. Bak geçen gün Holistic Center Klinik bana yaklaşık yani bir 500 euroluk bir hediye verdi. Böyle kremler, Kore ürünlerinden, böyle harika. Kendi ürünler ama Kore'de de satılan ürünler. İbrahim'cim yakışıklılığına yakışıklılık, güzel cildine bir bak dediler. Bir bakalım valla. Acaba ateşle barut yan yana durur mu? Günaydın İbrahim, kolay gelsin. Hayırlı cumalar diyor. Çok teşekkürler Zuhal ablam, ne yapıyorsun? Zuhal abla da biliyorsunuz ki Gürcan abimizin kıymetlisi. Onu da çok seviyoruz. O iki güzel insan benim de çok sevdiklerim. Biz aileyiz yani Viyana'da mesela. Emine ablam olsun, Zuhal ablam.

Alisa beni mi özledi? Yıldız. Acaba ben İsveç güzelleriyle daha mı mutluyum? Sarsıntılar dağıtsın bizi, gel yeniden doğuş bu, vazgeç kendinden. Acaba İbo sürekli neden İsveç'e ve Danimarka'ya gidiyor? Kopenhag. Ya çok iyi ya. Bugün hakikaten Pindrix'leri biraz fazla içtik ya. Pindrix'in bir özel içecek olduğunu söyleyeyim. Sıfır şeker, sıfır kalori ve sıfır pişmanlık. Böyle bir içecek yok. Soğuk için çocuklarınız bile içebilir. Sen, eşin, sevgilin, kendin, yalnızsan mutlu ol. Her türlü. Pindrix nerede satılıyor? Viyana'daki Türk marketlerinde. Yapacağın tek şey Pindrix'leri bol bol tüketmek. Sana yakın Bintat süpermarketlerinde de var. Biliyorsunuz Bintat 22. Viyana'da ve birçok noktada da şubelendiriliyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Acaba Eylül'de yeni bir şube daha mı geliyor Şeref abi? Şeref abi, açılışa beni de çağır. Sanatçılarımla geleyim, orada şov yapalım ya. Bak Saden dinliyor, Semra dinliyor, ondan sonracığıma çok kıymetli solistlerim dinliyor. Acaba Viyana'da şov mu yapacağız? Bak Özge Nesli dinliyor, o da ikizler. Akrep burcuyum ve tüm özelliklerini taşıyorum demiş İlayda. En çok hangi özelliğini taşıyorsun?

0: altına vur.
1: Hepsini abartısız taşıyorum demiş Özge'nin mesajı. Hızları gel to- aklına ne gelirse diyor. Demeseydin iyiydi be. Özge demeseydin onu iyiydi be. Çok aşırı merhametliyim. Ha pardon ya tüh. Ya benim var ya kalbim fesat. Vallahi benim kalbim. Kadıncağız samimi duygularıyla yazıyor. O diyor aklına ne gelirse diyor benim suçum yok ki. Oğlum senin içim fesat. Kadın böyle içten doğal bir şey yazmış. Bu kovalar niye böyle ya? Çok kusura bakma ya Özge. Benim valla kalbim fesat biraz. Ama şöyle söyleyeyim. Dün Özge dedim. Dün bir şey yaşadım biliyor musunuz? Bu hayatta o kadar kıymetli bir şey yaşadım ki dün işte Göktürk'e gittim. Kemerburgaz ormanları, Göktürk'ün o enerjisi. Dün biraz orman havası aldım. Biliyorsunuz Göktürk'te çok mutluyum. Oradan Karaburun sahile indik. Orada bir kedicik böyle sevimli pati. Abi kordon boyu benim yanımdan bir an bile ayrılmadı. O kadar çok hissettim ki aç olduğunu. Hemen gittim. Abi kimse, gecenin saat 11 açık yer yok. Paran var. Bir şey yok. Lan dedim ne yapayım salam nereden alayım bu et alayım. Ondan sonra yemek yediğim restoranta gittim geri. Dedim ki az önce ben burada yemek yedim. Bana bir porsiyon böyle özel bir şey hazırlayabilirim. Ya dedim mutfağı kapattık falan. Ya kedicik kapıda bizi bekliyor. Sağ olsunlar benim için dükkanı açtılar. Ben buradan kutlamak istiyorum ya. Gerçek anlamda mutfağı açtılar, dükkanı açtılar. Ve o kedicik o kadar mutlu bir akşam yemeği yedi ki aşırı derecede mutlu oldum. O yüzden yaz kış patileri unutmayalım ya. Sularını değiştirin bol bol. Çünkü onlar yani sesleri yok. Nasıl anlatacak? Bana sürtünüyor böyle hani. O yüzden büyük alkışlar. Kıymetli hanımefendi için ismini bilmiyorum ablamızın. Dükkanı benim için açtı, restoranı bir kez daha mutfağı açtı. Ve sevimli patiye güzel bir akşam yemeği ziyafeti çektirdi. Ve benden bunun için herhangi bir para da talep etmedi. Ne demek ya dedi öyle şey olur mu? O yüzden kutluyorum. Böyle Özge'ye onu söyledim. Dün böyle sevimli bir patim vardı böyle. Kafede köpüşümüzün tadı enerjisi de çok güzel. O kadar tat ismi su. Beni görü görmez geliyor sırnaşıyor böyle bembeyaz. Story'imde görebilirsiniz izlemeyen varsa. İbrahim Elden TV storiesine bir bakın. Günaydın İbrahim kolay gelsin. Hayırlı cumalar nasılsın demiş. Çok teşekkürler Eray sen nasılsın? Ya çok teşekkürler. Çok... Sevmedin mi, görmedin... Ha Özge'nin mesajının devamı vardı. Çok seviyorum. Evcil olması ve aynı zamanda ev olmasına gerek yok diyor. Evcil olur, sokak hayvanlar olur. Ben çok seviyorum patileri.

0: demiş. Bak onunla ilgili yayından sonra bir konuşalım, bir planlama yapalım, olur mu Özge? Özge Nesli, Özge Nesli'yi selamlıyoruz.
1: Kandım, kandım yar.
0: Evet, bir kedi sana geliyorsa ve aynı zamanda sana yüreğini... Aa, öyle mi? Allah Allah. O yüreğini görmüştür diyor. Vay be.

gülen. Hakan ablamı üzme der misin demiş. Hakan ablanı üzme. Hakan dinliyor mu Özge? Tamam şimdi Hakan bak ablanı üzme şu günlerde. Ablana moral lazım. Ablan ikizler burcu. Okunmamış 114 mesaj var. WhatsApp, benim WhatsApp'ım, radyonun Instagram'ı, benim Instagram'ım. Çok teşekkürler ya. Aşırı mutlu oluyorum sizlerin bu güzel ilgisi. Ha şöyle ekran resmi çeksem var ya. Bugün reytinglerde çok üst düzeydeyiz.

Sizce ikizlerin en çok anlaştığı burç hangi burçtur? Sana son Evet, yeniler de geliyor. Bu arada Sade'nin yeni şarkısı da geliyor. Biz de heyecanla bekliyoruz. Şimdi neyine güveniyor benim? Bu şarkı çok sevdiğim bir şarkı oldu ya Sade'nin. İnşallah her şey çok güzel olur, nasip olursa.

sanatçımız Sade'nin Burcu, hemen Burcu'nu yazar yazmaz sizinle paylaşacağım. Bakalım hemen şöyle. Aa, Kova Burcu'ymuş benden. Sade'nin yükselenin ne? Ama bir kova biliyorsun ki bir kovayla anlaşabiliyor ya. Aslan Burcu bizim Bircan, o da geldi. Bircan ekip burada mı? Bu arada radyonun WhatsApp'ından daha hızlı görüyorum mesajları, bilginiz olsun. İbo'cum ne kadar güzel örnek bir davranış. Ama öyle gerçekten ya. Bunu duymak gerçekten beni de çok mutlu etti. Ya dün öyle spontane oldu be. Bircan. Stuttgart'a geliyorum. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz. Beni aldattın, bunu bile bile kahrettin. İyi yayınlar diliyorum hocam. Kızlıyorum, sana son sözüm, unut gitti. Ercan Murtazoğlu, hoş geldin kardeşim. Bu sitemler sana değmez, kalbime bir hançer sapla, vur gitsin. Biz tatile gideceğiz ya, sen çalışıp aldattın, tatil yapıyorsun. Bile kahrettin, sana kızmıyorum. Ama öyle abla, ben öyleyim ya. Ben hem tatil yapıyorum hem çalışıyorum. Sabah yayın yapıyorum, öğleden sonra denize giriyorum. Çantanı doldur demiş. Aynen, çok doldurdum bu aralar. Arabamı da doldur basar gideriz. Aynen abla, biliyorsun. Viyana'da G kasa aldım yani. Acaba benim Viyana'da G kasa serim mi var? Günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Merhaba, ayrı sabahlar. Ben Yasemin. Yasemin hoş geldin. Almanya. Almanya'nın Frankfurt'unla. Çok güzel, Frankfurt çok iyi bir yer ya. Hatırladın mı? Çok teşekkürler, hoş geldin. Yasemin nasılsın? Benim tanıdığım Yasemin mi yoksa? İbo'cum Almanya'da da herkesi tanıyorsun. Eskiden Almanya arkadaşlarım beni cumadan pazara görmeye gelirdi, biliyor musunuz? Gerçekten öyle. Aşırı seviliyordum. Bu aralar bilmiyorum, kimse gibi benim için gelmiyor. Ama geliyor da azaldı sayıları. Yani 10 kişi geliyorsa şu an 5'e düştü.

Evet, senin tanıdığın Yasemin demiş. Oo. Hoş geldin Yasemin, nasılsın? Acaba ben Frankfurt'tan Yasemin'i nereden tanıyorum? O değil de dünyanın her yerinde tanıdığımız var ya. Afrika'da bile, Zanzibar'da bile arkadaşlarım var. Bir şey soracağım. Bir kova bence bir kovayla anlaşır ya. Ne diyorsunuz? Bir kovanın en çok taşıdığın özelliği hangisi Saden? Dinleyicilerimizle de bir bakalım ne oluyor ne bitiyor ya. Elif Naz, hoş geldin.

0: Çok güzel değil mi ya şarkılar? Gerçekten öyle. Diyor ki bir ikizler en çok kovayla anlaşır demiş. Ya süpersin Özge. Özge bence mantıklı.
1: Kendime bir
0: Ya ben kova diye söylemiyorum. Ben mutluyum ya. Benim yükselenim oğlak ama ben bir tam bir kovayım yani. Geçen gün çok sevdiğim bir astrolog arkadaşım kızcağız 1,5 saat bana detaylı baktı yani. Ama harita bilmem ne. Bayağı bir detay baktı yani. Ondan sonra işte sabah kaçta doğdun, bilmem ne yaptın işte falan. Ya acayip derecede ilgili bir heyecanım var ya bu işlere.
1: Küçük umut verdin, aldığın bedel ömrü.
0: Evet ya, Yasemin neredesin sen? Bayağıdır geçtiğimiz günlerde hatta çok sevdiğim bir ortak arkadaşımla beraber yan yanaydı. Almanya'dan. Yasemin seviyorsun. Ne zaman geliyorsun Türkiye'ye? Merak etme ya, kahve çekirdeği istemeyeceğim. Çikolata da istemeyeceğim. Gel. Numarayı değiştirdim ondan demiş, hatırlamayabilirsin.
1: Bana güneş oldum, saçlarında kayboldum, teslimim kal.
0: Ben mi mangal sözü verdim? Hani mangala gelecektin demiş. Ha, tamam ya. Süpersin ya. Tamam. Frankfurt Yasemin hoş geldin. Kız ben diğer Yasemin'le karıştırdım ya. Allah'ım, Allah seni kahretsin ya. Okey, şimdi oldu, tamam. Yasemin'ler karıştı, kusura bakmayın.

Frankfurt'tan Hakan'ın eşi Yasemin, değil mi Yasemin? İbo tamam bırak Allah aşkına, kadıncağız bir mesaj attı, burnundan getirdin ya. Bütün Yasemin'leri karıştırdın ya. Ya benim öyle bir huyum var ya, ben bazen dubleje derse giriyorum. Şimdi 100'e yakın öğrencimiz var. İsimlerini aklımda tutamıyorum. Hacam diyor, ben diyor Elif. Ha sen Naz değil miydin ya? Acaba çok çabuk mu unutuyorum her şeyi? Acaba evlenip ayrıldıktan sonra hemen eski eşimi de mi unuttum? İbo çok çabuk unutuyorsun ya. Ama benim hafızam öyle arkadaşlar. Ben güzel şeyleri unutmam. Ayrılıkları ama hemen unuturum. Acıyı çünkü hatırlamak istemeyen bir beynim var. O yüzden yeni enerjiler beni daha çok mutlu ediyor. Aa, Hakan yok artık demiş. Ya Yasemin ya. Gecede bekledim, belki arar diye. Hayırlısı olsun ya, ben bir şey diyemem tabii ki. En güzel şarkıları sana ve sevdiklerine darma edelim. Çünkü geçtiğimiz günlerde ben Almanya'daydım, o bölgedeydim. İşte Dortmund falan. Önce şeye geçtik, Düsseldorf'a geçtim sevgili Kübra'lara. Kübra çok güzel böyle aşırı derecede çok marifetliymiş ya. Valla kadıncağızın 10 parmağında 10 marifet. Aslında senden uzak ben değilim yani. Denizler çek. İbrahim'cim en güzel şarkılar bana darman olsun demiş. Tamam. Unuttuğum resim sen de bıraktığım. Arkadaşlar Yasemin'i tekrar kaydedin. Bekledim, belki arar diye. Bu arada Instagram İbrahim Elden TV. Takipleriniz benim için çok önemli. Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasından lütfen takip alın. Birbirimizden haberdar olalım. Yayın akışlarım, storyler falan güzel geçiyor.

0: biliyorsunuz ben bugün sevgili, çok değerli benim için, çok sevdiğim arkadaşım, sanatçımız Saden. Ya Saden, sen neredesin? Günaydın.
1: Ah, günaydın, merhaba, iyi yayınlar dilerim.
0: Ne güzel bir ses, ne kadar güzel. Yoksa sen kova burcu musun?
1: Evet, kovayım. Ben kovayım. Seni dinliyorum sabah. İşte kovayım, yükselenim de kova. Buradan yazıyorum, oradan yazıyorum. WhatsApp, her yerden yazıyorum bir gör diye.
0: Ya bir tanesin. Bir şey söyleyeyim. Bugün aşırı bir yoğunluk ama çok hoşuma gitti. Senin fotoğrafını paylaştım hani storylerde.
1: Evet.
0: Acaba sen enerjik olarak şanslı mı geldin?
1: Olabilir. Şöyle, sabah ben zaten kalktım, gördüm senin mesajını da görmüştüm filan. Hemen açmak istedim, böyle açtım. Çok mutluydum. Bir de bugün böyle bir iyi hissettim kendim, çünkü hava güzel. 2-3 gündür çok sıcaksı ya. Yeni şarkılar filan, böyle bir güne bomba gibi başladım diyebiliriz.
0: Ne kadar güzel ya. Sevgili dinleyenlerimiz, biliyorsunuz ki programın açılış şarkısıydı Sade'nin. Enerjisi de çok güzel. Şarkının sözleri sana aitti değil mi?
1: Evet, söz müzik bana ait şarkının. Neyine güveniyor? Bayağı öncesi yazmıştım, yıllar öncesi.
0: Ama ben
1: ama
0: yeni...
1: bugüne işte.
0: Evet. Yıllık ne zamandır yaz? Kaç yıl oldu bu şarkı yazalım? Neyine güveniyor?
1: Neyine güveniyor? Kaç yıl oldu? Galiba bir 5-6 yıl olmuştur. Gerçekten olmuştur. Ama anca çıkartabildim.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Biz tabii, ben bol bol çalacağım şarkıyı. Dinleyicilerimiz de çok sevdi.
1: Teşekkür ederim.
0: Sözleri çok. Nereden geldi aklına sözler ya? Bizi bitirdin.
1: Neyine güveniyor?
0: Neyine? Ama doğru bir şey söyleyeyim mi? Bak, o kadar tatlısın ki. Neyine güveniyor? Yani neyine güvenebilir? Yani.
1: Neyine güveniyor?
0: Evet. Ya bakıyorsun. Evet. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Neyine güveniyorsun ya? Hani neye göre? Kime göre yani? Allah'ım ya. Bir kova en çok hangi burçla anlaşır Saden? Bir kova?
1: Kova ile anlaşır tabii ki.
0: Tabii ki ya, süpersin. Şimdi önümüzdeki günlerde röportaja gel lütfen ya. Ben dinleyicilerimizin seni o samimiyetini ben bildiğim için dinleyicilerimize yansısın istedim.
1: Biz
0: günaydın demeni istedim. Çünkü yayınlarımız nerede biliyor musun şu anda? Avusturya,
1: neredesin?
0: Almanya, Hollanda,
1: harika.
0: Belçika, Fransa, harika. İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye ortak yayın. Hem arabada hem evde şu
1: çok
0: anda
1: iyi.
0: Da dinleyicilerimiz Instagram sayfanı merak ediyorlar.
1: Tamam, süper. Saden Official. Saden Altre Official.
0: Saden Official. Hemen bir
1: evet.
0: Saden Official'a bakın. Saden, 10 numara bir şarkı. Harikasın. Neyine güveniyor? Ben bu şarkıyı çok sevdim.
1: Ederim.
0: Yoğun istek üzerinden, benim yoğun isteğim üzerine. Hani öyle diyorlar ya. Efendim, yoğun istek üzerine. Bu yoğun istek
1: ben
0: benim.
1: Istedim.
0: Ben istedim.
1: Evet.
0: Acaba röportajımızı çok bekletmememiz mi lazım? Yani ne diyorsun?
1: Evet, geleceğim. İşte Ağustos galiba değil mi? Ağustos'a 1-17 arası oralardaydım, İstanbul'daydım.
0: Evet ya,
1: İstanbul'dayım. Oraya geleceğim inşallah.
0: Ben şimdi şöyle...
1: Orada bir röportaj yapalım.
0: Aynen, pazartesi günü İzmir'e geçiyorum. Bu pazartesi günü İzmir'de olacağım. Acaba
1: tamam.
0: İzmir'e gidince fırtına mı çıkacak? Baksana.
1: Öyle gözüküyor değil mi havalarda?
0: Baksana, İstanbul yarın felaket. Bursa Bursa'ya da geliyor. Sen öyle diyorsun da Bursa'da da atıp tutuyorsun ya. Ama Bursa'ya da geliyor yani.
1: Bursa'ya geliyor diyorlar. Hiç de öyle sel felaketi görmedik biz.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Yağıyor. Oh, bizi rahatlatıyor, gidiyor. Çok şükür.
0: Festivale öyle geldim. Festivale geldim Bursa'ya, tamam mı? Kültür Yolu Festivali. Hayır be canım,
1: tamam.
0: Uludağ değil. Neydi merkezin ismi, bilmiyorum oraları çok fazla. Eski
1: Kültür
0: Yolu Festivali.
1: Var, oraya mı geldin?
0: Kültür Yolu Festivali. O kadar güzel bir sahne ama, çok güzel.
1: Evet.
0: Çekirge miydi? Çekirge diye bir yere
1: geldim. Çekirge var orada.
0: Abi ondan sonra oradan Nilüfer'e geçtim. Nilüfer'e ne olmuş ya?
1: Olmuş.
0: Çok güzel olmuş.
1: Çok değişik, çok güzel.
0: Çok
1: evet.
0: Güzel olmuş ya.
1: Bir sürü mekan var.
0: Acaba ben Nilüfer'de daha mı mutluyum?
1: Daha mutlusundur. Hem yeşilimiz var, hem mekanlarımız var. Tatlar çok güzel. Ben de varım, o yüzden bence
0: ya,
1: daha mutlusundur burada.
0: Acaba sen Nilüfer'de mi yaşıyorsun?
1: Nilüfer'de değilim. Osman Gazi'deyim. Ama ben niye buradan söylüyorum ki? Adresi vereceğim. Yeter, bu kadar kestim.
0: Ya çok iyisin ya.
1: Olmaz.
0: Saden, süpersin. İyi ki varsın.
1: Neredeyse veriyordum bak.
0: Ya. Sen acaba biz Bursa'ya mı gelmeliyiz?
1: Evet, siz gelin. Burada ya, röportaj yapalım.
0: Bir şey söyleyeyim mi? O zaman şöyle bir şey yapalım. Önce sen gel, sonra ben geleyim.
1: Tamam. Tamam, anlaştık. Tamam, anlaştık.
0: Süpersin, enerjinle dinleyicilerimiz çok bayıldılar. Arkadaşlar lütfen Instagram'dan Saden Official, Saden Official yazın. Hemen bir kalp atın, bir alkış atın. Çünkü çok içten, çok doğal. Canlı yayına katılman beni mutlu etti.
1: Çok teşekkür ederim. Tamamdır, çok teşekkür ederim. Her zaman, her zaman gelirim.
0: O zaman günün en güzel şarkısını gönderelim sana. Hazır mıyız? Ne? Favori şarkın var mı kendi şarkıların dışında?
1: Kendi şarkılarımın dışında ben gerçekten Ebru Gündeş hastasıyım, onu çok seviyorum. Hayır. Ebru Gündeş'in tüm şarkıları diyebiliriz.
0: Bir tane seçsene.
1: Çingenem var ya, ona bayılıyordum mesela. Ne alaka ama çok bayılıyordum
0: Ebru
1: ona.
0: Ebru Gündeş, Çingenem.
1: Çingenem. Hala da çok severim. Çok eski bir şarkı bu arada. Ama ben hala onu çok severim yani.
0: O zaman radyonun sesini şimdi açar mısın Saden?
1: Açıyoruz. Tamam.
0: Geliyor şarkı
1: hemen
0: senin için.
1: Uzaklaşmıştım. Tamam.
0: Kendine çok iyi bak. Seninle konuşmak çok mutlu etti.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Dikkat et kendine.
0: Sen de hoşça kal.
1: İyi yayınlar dilerim. Bay bay.

Çok güzel şarkı değil mi ya? Şimdi bir enerji, bu şarkıyı çok seviyorsunuz. Bakın Gülşen'in sabah akşam çalsam şarkının enerjisi çok güzel ya. Acaba bu şarkı ikizleri mi anlatıyor? İkizler burcunu mu? Kova burcunu mu? Aslan, oğlak, yay, balık, boğa. Arkadaşlar sizden ricam, oğlak hangi burç bu şarkının enerjisini anlatıyor? Ama önce bir şarkı dinleyin, sonra bana burcunu yazın. İkizler, akrep, aslan, kova. Bakalım bu şarkının enerjisini hangi burç? Başak, fark etmez, bana yazın.

Koç burcunun diyor İbocuğum şarkı, onlara da güzel ikizler diyor. Teşekkürler. Özge nasılsın? Firdevs. Dilay diyor ki günaydın herkese selam. Yakın arkadaşım Mevlüt'le beraber arabada dinliyoruz ama iyi geldi be sohbet. Ses tonun, enerjin yeter demiş. Acaba benim enerjim yeter mi? Bilmiyorum valla. Firdevs Hanım çok teşekkürler. İstanbul Güngören'den sevgili Aslıhan, o da selfie yollamış. Biliyorsunuz bizim radyoya her sabah böyle güzel selfie'ler gelir. Yani sanatçılarımızdan, oyuncularımızdan, bak Semra yollamış Sakarya'dan, harika bir enerjiyle yollamış. Günaydın Semra. Semra Sima sanatçımıza da selam yollayalım. Buket'in selfisi var. Avukat Buket. Orada arkadaşlar numaralarını bazı arkadaşlarımızın yeni kaydedecekler. Sonu 15'te biten dinleyicimiz Almanya'dan. Bir isim alabilir miyim? Kahvesinin güzel fotoğrafını atan. Geç yanımdan, sokağımdan. Orada kahve de güzel görünüyor. Ortamda Guten Morgen. Figen nasılsın? Figen bizi her zaman dinliyor ya. Numarasının sonu 15'te. Arkadaşlar Figen'i kaydedin. Almanya'dan Yasemin. Yasemin'i kaydedelim. Bu sene Türkiye'ye gelemeyeceğim ya diyor. Almanya'da izin yapacağım. Yasemin bu sene Almanya'da izin yapacakmış. Olsun, canı sağ olsun. Terazi burçları diyor. Hollanda'dan sevgili Papatya. Terazinin üstüne tanımam diyor. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Evin Ajans. Abi ne yapıyorsun? Ekibi bir dinletsene hemen. Evin Kast Ajans, oyunculuk ve mankenlik üzerine böyle kliplerde, çekimlerde, sinema filmlerinde hep oyuncuları var. Benim de çok sevdiğim dostum Salim abi. Salim abi bugün iki arkadaşımıza radyoyu dinletir misin hemen? Bu arada radyoda 25. yılım kısa bir film oluyor. Sadece radyo değil, festivaldeki sunuculuğum, hayatım, İbrahim Eldin'in hayatı, 25 yıllık radyoculuk hayatım kısa bir filme konu olacak. O yüzden çok da güzel olacak benim için. Radyoculuğa nasıl başladım? Radyoda başıma neler geldi? Başıma neler geldi derken şey anlamda, yani iyi kötü. Aslanları anlatabilecek bir şarkı henüz çıkmadığı için dinleyemiyoruz demiş. Bircan süpersin. Siz ayrısınız, siz bir tanesiniz. Siz bu dünyalık değilsiniz. Almanya bu sene çok sıcak ya, Almanya'da takılacağım demiş. Çekilen selfie'leri biz göremiyoruz maalesef demiş. Günaydın Guten Morgen. Numarasının sonu 32 ile biten dinleyicimiz. Bir isim alabilir miyim? Şidem, evet. Ya şöyle, gönderdiğiniz selfie'leri sadece ben ve siz. Kişisel verileri koruma kanunu var çünkü. Benim yayınımda sadece kendiniz gönderiyorsunuz selfie'leri, ondan sonra siliyorsunuz. Okey? Bakalım güne nasıl başladınız? Saden sen de at. Bak herkesten selfie'ler bekliyoruz. Özge de atsın. Özge Nesil. Özge Nesil değil ya. Özge Nesli diyeceğime nesil diyorum ya. Furkan diyor ki abi çok güzel bir program yapıyorsunuz. Başarılarınızın devam diliyorum. Ben de pırlantacıyım demiş. Teşekkürler kardeşim. İnşallah lazım olursa ararız seni. Şu an pırlantalık bir durumumuz yok. Bakalım hemen şöyle. Ama gerçekten öyle biliyor musun? Hapset, zapt et. Koçlara mı gitsin şarkı? Bu şarkı diyor bize uymaz demiş. Hadi koçlara da gitsin. Kovaların şarkısı hangisi? Saden, bence kovalara bir tane şarkı bulman lazım senin.

Hayatı bu kadar hızlı hızlı yaşarsan ben nasıl yetişeceğim sana demiş. Doğru. Ben biraz hızlı yaşıyorum ya. Mutlu da oluyorum. Mela Bedel'den bir şarkı hemen. İki tas çorba şarkısının çalmanı istiyorum. Adam lafı hafif kalır ya. Muhasebecimiz Defne Hanım'a gelsin demiş. Defne Hanım dinliyor bizi ya. Neler geçer. Defne Hanım ve kıymetli eşi Osman Bey'e gelsin bu güzel şarkı. Defne Hanım ve eşi Osman Bey için günün şarkısı geliyor. Çıtım çıkmaz dinlerim sözünü günahıyla. Şu anda Defne Hanım ve Osman Bey dinliyorsa onlara bir şarkı yollayalım ya. Mela'dan. Mela Bedel'den bir şarkı hemen. İki tas çorba güzel bir şarkı. Dinlersen.

İbocuğum bir gün gel de cilt bakımı yapayım sana demiş. Pınar'cığım valla çok teşekkürler ya. Ama gidersen ben Holistic Center'a giderim. Çünkü orada çok güzel arkadaşlarım da var. Sana da geliriz ama önce onlara söz verdim. Getir. Evet, günün şarkısını göndermiş olalım. Hazır mıyız? Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Bana bir şarkı yollar mısın demiş. Tabii ki yollarız. Acaba bu şarkı Defne Hanım ve kıymetli eşi Osman Bey'e mi gidiyor Özge'den? Bircan, Anka Premium Event. Güzel bir etkinlik yap da sanatçılarımı alayım geleyim güzelim. Acaba ben Almanya'da daha mı mutlu oluyorum? Sen de öylesin İbocuğum. Sağ ol Bircan'cığım. İkizler Burcu'nun şarkısı Deli Olmuşum Deli Olabilir demiş. Hadi bakalım.

0: Çok güzel şarkılar. Teşekkürler. Hollanda'dan sevgili Ayşe. Günaydın Ayşe, nasılsın?
1: Günaydınlar İbo. Sabah enerjimiz. Evet, terazi candır. Gerisi heyecan. Bu arada zaten diyorsun. Zaden, benim ablamın ismi de Zaden. Hiç duymadım Zaden ismi.
0: Zaden değil, Saden. Ömrümü yedin ya bu Hollanda'dan Ayşe. Hazır mısın Ayşe? Günaydın İbo'cum, nasılsın? İlk Nur ben. Bana da bir şarkı var. Ben de Finlandiya'dan dinliyorum. Çok sağ olun. Şimdi Kübra Düsseldorf'tan. İbrahim'cim, en kısa zamanda seni tekrardan Düsseldorf'a bekliyoruz. Güzel anılar biriktirelim demiş. Çok teşekkürler. Acaba nasıl anılar biriktirmemiz lazım? Benim anı defterim kapandı mı acaba?

Güzel mesajlar da var. Saden. Saden'in şarkısını Spotify'a ekleyeyim demiş. Çok tatlı enerjisi var diyor İknur. Öyledir. Öyledir benim Saden sanatçı. Harika bir selfie yollamış sevgili Ayşe. Teşekkürler. Vallahi içten doğal ve çok sevimli bizim kıymetlimiz. Her zaman da bizi dinler ve dinletir. Kızına, kuzenlerine, eşine çok selam. Bir sürü güzel şarkıları sana ve ailene de yolluyorum, olur mu? Hollanda Ayşe. Papatya'dan da güzel böyle selfie'ler var. Onlara da teşekkürler. Orada Kore'ye gidiyorum arkadaşlar. Dilara benim çok yakın arkadaşım, Kore biletimi aldı. Kore'de kırışık giderici bir kremi tanıtacağım. Ama ben tanıtmayacağım da. Ben orada işi organize edeceğim. Cildi kırışık ya da güldüğü zaman fazla böyle kaz ayakları olan bir arkadaşımı götüreceğim ki orada işlem yapsın. En doğal görüntüsüyle. Beni arıyor diyor ki canım ya senin çevrende diyor güzel kız arkadaşların vardır. Dedim Dilara var çok güzel kızlar benim hepsi arkadaşım. Ne oldu? Ya onların arasında doğal böyle hani estetik olmamış bir arkadaşımız varsa onu bir denetmek istiyorum krem falan. Var dedim yani. Bu arada estetik kadar güzel bir şey yok. İnsan kendini daha iyi ve mutlu hissediyor. Belirli bir şeyden sonra artık hani yaşa falan bakmıyor. Kişi kendini nasıl iyi ve mutlu hissediyorsa bence öyle olmalı. Hani bir tane buldum arkadaşım ama bilmiyorum. Al beni götür sana, sal bırak akışına. Acaba Kore'ye kiminle gitmeliyim? Kimse o kadar yol beni çekmez çünkü.

Pazartesi günü İzmir'deyim. İzmir'deki dinleyicilerimize duyuru yapalım. Ali Ağa'da olacağım. Ali Ağa'dan sonra da oradan da Kuşadası'na geçeceğim. Önümüzdeki hafta o bölgede.

Acaba Seren şarkısını dinlerken çok mu mutlu olacak? Acaba Seren'e bu şarkıyı mı yollamalıyız? Seren Balık burcu, enerjisi maksimum seviyeye kadar çıkıyor. İçten, doğal ve çok hayat dolu bir insan. Hazır mısın Seren? Gerçi Hadis'in Ara Beni şarkısını çaldık sana ama sen dinlemedin.

Çok güzel bir şarkı ya. Sana ben lazım, bana da sen lazım diyor. Evet, günün şarkıları geliyor işte, onlardan bir tanesi. İstanbul Ataköy. Melike Hanım dinliyor, çok teşekkürler. Bu arada benim Ataköy'de komşularım da dinliyor. Doktor, göz doktoru, benim çok sevdiğim arkadaşım Firdevs Hanım, nasılsınız? Kıymetli doktorum. İyi ki varsın. Psikolog Ezgi, günaydın. Harika börekler yapıyor ya. Vallahi. Geçen şeye gittim. Holistic Center'a gittim, bizim Selin arkadaşımın ofisine, kliniğe. Dedim ki, bana diyor işte İbrahim'cim rahat ol, sabah sana hangi böreği yapayım? Beni heyecanlandırdı. Dedim aa, Selin börek yapacak. Sabah bir gittik. Ne böreği be. Vallahi. O yüzden Allah'tan Seren yapacak da. Duygu diyor ki bana şarkı var mı demiş. Tabii ki. Mehtap günaydın, iyi sabahlar diliyorum. O da bizi keyifle dinliyor. Ona da bu şarkılarımızı da armağan edelim. Özge teşekkürler, yakın arkadaşın ve kıymetli eşine de çok selam. Defne Hanım'a ve Osman Bey'e. Saden, ya Saden'in şarkıları o kadar güzel yazılıyor ki, bakın en son şarkısı işte. Hani kişi kendini böyle şımarık ve üst perdeden görür ya, onlara nokta atışı olmuş şarkı valla. En yakın arkadaşını radyoya davet et lütfen. Çiğdem, sevgili Figen, Bircan'ın arkadaşları, onlara da çok selam. Instagram'da koyduğun masa ne kadar güzel, harika demiş. Öyle ama köfteler, etler, ben çok seviyorum ya. Et yemeğini seviyorum, etçi olduğum için. Ama ben de çok güzel yemek yaparım. Ya, kova kadınlarını bilmiyorum ama kova erkekleri çok güzel yemek hazırlar ya. Sofra hazırlar ya. Acaba benim 10 parmağımda 10 marifet mi var?

Çocuğum evde, ben de şu anda pasta yapıyorum çocuklarıma ama radyoyu dinlerken iki de göbek atıyorum demiş. Pasta yaparken göbek atıyorsun. Ceyda abi bakıyoruz. Evet. Ha çok güzel ya. Abi siz neler yapıyorsunuz radyo dinlerken ya. Ya bu sabah var ya aşırı mutlu oldum sizin ruh halinize.

Salim abi teşekkürler, iyi ki varsın güzel dost, seviliyorsun. Instagram'dan takip almayanlar varsa hemen İbrahim Elden TV takiplerinizi de bekliyorum. Fatma Gül geldi ya bizim çok kıymetimiz. Günaydın İbo demiş. Fatma Gül ne zaman geliyorsunuz Türkiye'ye? Marifetlerini teker teker sayarsan... Marifetlerini teker teker sayarsan, ha bana söyle, M yok orada. Çok bilirsin demiş. Sen oldu dertlerim, tutup bir Figen sen mi çok iyi marifetlisin? Ben mi onu anlayamadım Figen. Ben Almanya'da büyüdüm.

Sevgili dinleyenlerimiz, hafta içi her sabah Türkiye saatiyle tam 10'da yayındayım. İbrahim Elden sizin için en güzel şarkıları seçiyor. Bu arada kıymetli dostlar, en güzel şarkıları bence sevdiklerinize de armağan etmenin en kısa yolu WhatsApp'tan bizlere ulaşmak. Şimdi önceki gün biliyorsunuz ki Holistic Center Klinik'teydim. Ben geçen yayın yaptım orada. Çok da mutlu oldum. Abi ben anonsu yaptım. Videoyu hediyeler falan diye çektim. Bana bir sürü mesaj. Şimdi kliniğin Instagram'ını da hemen arkadaşlarıma attım. Şöyle bir şey yapacağız. Sevgili Selin. Geçen gün kazanan isimler var. Bana diyor ki ne oldu bizim kremle? Ya arkadaşlar ben size listeyi ben hazırladım. Selin Hanım'a atacağım. Ama ben şunu söyleyeyim. Gerçekten çok büyük. Her zaman algı çok kıymetli. Ben güzel bir şeyi anlattığım zaman mutlu oluyorum. Oradaki mutluluğumu sizinle paylaştım. Hemen sevgili Bircan bana yazdı. İbrahim'cim hani Güneş hocam sizce nasıl? Vallahi ben işlem yaptırmadım ama gördüğüm kadarıyla inanılmaz bir kıymetli bir isim. Tam da Bircan senin aradığın biliyor musun? Bak hemen Figen'e de söyle güzelim. Selin'cim bugün Bircan'ı hemen ara. Anka Premium Event. Çok kıymetli aslan kadını bu arada. Aslan kadar aslan. Bircan İstanbul'a gelir gelmez hemen işlemlerini yaptır. Güneş hocam bir tane vallahi çok içten doğal. Yani en azından gel bir çayını kahvesini iç. Gülcan Hanım öyle. Dünya tatlısı. Oradaki herkes çok iyi ya. İsmini sayamadım. Murat hocam iyi. Murat hocam da yılların doktoru. Çok kıymetli güzel insanlar bir araya gelmiş vallahi. Cemil ablam ne yapıyor ya? Börekler hazır mı abla? Fatma Hanım'a, Gamze Hanım'a. Ne demiş? Son 6 gün İbo, 6 gün sonra Türkiye'deyiz demiş. Acaba Fatma Gül'ün suçu ne? 6 gün sonra Türkiye'ye mi geliyor? Fatma Gül bana kahve çekirdeği de almış. Sağ olsun ya. Kesine bereket Fatma Gül. Hiç böyle teyzene çekmemişsin valla. Teyzen günahını vermez.

Festivaller başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. 1-17 Ağustos Yenikapı İstanbul Festivali. Sadece 4 Ağustos bir iptal var. Ama 7 Ağustos'ta ben Antalya'dayım. 7 Ağustos'ta Antalya'dayım Manifest'le. 14 Ağustos'ta da yine Manifest'le Kuşadası'ndayım. Sadece 7 ve 14 o tarihlerde Antalya ve Kuşadası, beni sevenleri o tarihlerde bekliyorum. 7 Ağustos ve 14 Ağustos.

Sen dedin ya diyor, 10 parmağımda 10 marifet. O yüzden say diyorum ben de. Kaç tane yemek yapabiliyorsun? Marifetlerini say. Figen, marifetlerimi burada saysam program bitmez ya. Al beni yanına, yakışırız. Frankfurt'tan Yasemin, hoş geldin.

Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalleri devam ediyor. Kültür Yolu Festivalleri tüm heyecanıyla Konya'da. Türkiye'nin en iyi sanatçıları orada. Sahnede Afrikalı Ali, kıymetli abim, iyi ki var. Onu da çok seviyoruz. Cemil ablamıza da selam yolladık ya. Oo, hocalarımız da dinliyor ya. Kimlerle bizi dinliyorsun sevgili Selin? Ya ben çünkü Holistic Center'a hep selam yollayayım ki. Niye biliyor musunuz? Hani bu özel yeri her zaman duyurmam lazım. Çok değerliler çünkü. Gerçekten öyle. Özledik seni ya demiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben özlenecek bir insanım ya. Hüh ya. Hiç mütevazı olamayacağım bu konuda. Ama artık ben geldim size, siz geleceksiniz yayınıma. Günün en güzel şarkısını Gamze Hemşire'ye ve oradaki tüm güzel insanlara da armağan edelim değil mi? Selin, kimler var fotoğrafta? Cemil ablamızı görüyorum. Ne güzel. Ablam, abla bana börek yapacak ya. Şimdi işlem yaptırmak isteyenleri ben not aldım burada. Gelsinler İstanbul'da. Bence Ali Süzen'e de bir işlem yapın. Vallahi bak, Ali abinin cildinde kırışık çok. Şimdi mesela ayın 1 ile 5 arası şimdi bu ay bana maaş verecek. Geçen peşin verdi 6 aylık. 6 ay bana dedi ki al oğlum bir sürü para sana. Yüzüme bir sürü euro attı kafamdan aşağıya. Şimdi Ali abi ikinci 6 ayın eurolarını ödeyecek ki biraz böyle gülümsemesi, morali bozuk olacak, cildi kırışacak. Ne yapacak? Holistic Center kliniğe Ali abiyi getireceğiz. Ama bana ödemeyi yaptıktan sonra. Ali abi seviyorum seni ya. Acaba patron bana ödeme yaptıktan sonra morali mi bozuluyor?

Sevgili Bircan, Figen, Çiğdem ve sevgili diğer arkadaşlarımız, Nuray ablam. Abla, bilgileri hepsini vereceğim sana Nuray ablacığım. Bu arada sevgili Buket ve sevgili Selin, onlara da bir selam yollayın. Buket ve Selin, nasılsınız? Oturduk ve sizi dinliyoruz. Bütün hastaların numaralarını iletebilir misin demiş. Tabii ki.

Kıymetli dinleyenlerimiz, 1 Ağustos, 17 Ağustos İstanbul Festivali yeni kapıda. 7 Ağustos'ta Antalya'dayız. Antalya bizi bekliyor. Ne kadar güzel. Manifest heyecanı. 7 Ağustos'ta Antalya'da bir otelde olacak. 14 Ağustos'ta Kuşadası'ndayız. Bu bilgiyi de paylaşalım. Sonrasında geliyoruz. 29 Ağustos'ta yine Kuşadası'nda bir alışveriş merkezi açılışı. 30 Ağustos'ta İzmir'de olacağız. Yine bir konser etkinliğinde İbrahim El'den sahne sunumlarıyla. Özlem diyor ki bana bir şarkı var mı? Tabii ki var, en güzel şarkılar sana darman olsun. Kendimden geçtim. Bana vize gerekmiyor demiş. Aa, süpersin ya. Dur bunu konuşalım. Ne fark?

biz de diyor bize sürpriz yaparsın diye düşünmüştük. Yani bizim doğum günümüzde yoksun yani. Ah İbo'cum. Bizim doğum günümüzde Antalya'da mısın İbo'cum? Ya valla Bircan öyle olacak ya. Biraz para kazanmam lazım. Şu anda ben yazın aşırı derecede çalışıp biraz euro biriktirmem lazım.

Murat abi diyor hangi vize lazım diyor. Bizde vize sorunumuz yok. Kanka normal vize değil. Genel bir hiçbir yerde mesela dünyanın her yerine götürebilmem lazım.

Hala gözümüz dönerler dedi. Ya Hülya süpersin ya. Olan sana oldu, kaldın mı bensiz? Özgürlüğü var diyor kovanın. Bence gerçekten öyle. O zaman günün şarkısı geliyor.

Büyük alkışlar. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Bugün bakın sabahtan beri ara vermeden konuşuyorum. Niye? Çünkü yetişemiyorum mesajlara. Hakikaten bir kahve molasına çıkmam lazım ama bir Pindirinx, sabahtan bir Pindirinx istiyorum. Pindirinx size için Viyana'da tüm Türk marketlerinde Pindirinx, sıfır şeker, sıfır gluten ve aynı zamanda sıfır pişmanlık. Pindirinx Viyana'da tüm Türk marketlerinde ve Bintat süpermarkette. Bintat 22. Viyana'da. Ve yeni şubeler çok yakında tüm Viyana'da. Bir kahve alıp geliyorum hemen.

0: mutluluk için.
1: Özlem bir selfie yollamış bana, İstanbul'dan arkadaşım. İbocuğum sence... Ya Özlem valla moralini bozmak gibi olmasın. Medikal işlerde ben Güneş Hoca'yı gerçekten öneririm. Neden? Çünkü başarılı. Bak sen şimdi burada yüzüne göre bu biraz böyle abartı olmuş ya. Şöyle olmuş ya. Dudaklarım böyle olmuş. Ya yani burun. Ya bir şey diyemiyorum ya, tamam. Ben de çok gönül koyarsınız için, bana uğraşamam. Sonsuz

Bocum bana... Ha, okey. Bu arada benim Mustafa abim, çok sevdiğim abim, bana bir jest yaptı. Kendisi lüks araçlar kiralama şirketi var. Şehirde benim fotoğrafımı koyarak İbrahim Elden hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10, Avrupa saatiyle 9'da yayında diye. Abi çok iyi ya. VIP araçlarına benim fotoğraflarımı koyacakmış. Yaklaşık 8 aracı var İstanbul trafiğinde. Abi sen var ya, beni bitirdin ya. Bütün şehir benim fotoğraflarım ve beni görecek yani. Acaba ben ünlü mü oluyorum? Acaba yeterince ünlü değil miydim? Bu arada beni Kuzey Kıbrıs'ta işte bir tane otel, Ercan Havalimanı'nın tam karşısına iniyorsunuz ya, kocaman bir tabela var. Orada benim bir hafta boyunca fotoğrafımı yayınlamışlardı, İbrahim Elden radyocu diye. Abi herkes diyor, bu kim ya falan diye. Yemin ediyorum, hani böyle ünlüler çıkıyor ya, Tarkan'da oydu buydu falan. Adamlar benim fotoğrafımı bir koymuş orada, afişimi billboardlara. Abi bütün Kıbrıs'ta billboardlarım ama her yerinde. Bir hafta boyunca, keşke bir daha yapsalar ya. Çok zevkli oldu ama Viyana'ya yaptıracağım. Viyana'nın bütün sokaklarına fotoğrafımı koyacağım, İbrahim Elden yayında diye. Bunu yapabilecek gücüm ve kapasitem de var.

Sevgili Hülya Hanım bizi dinliyor. Ona da selam. İzmir Çiğli keyifle dinliyor. Aa, ne kadar güzel ya. Günün şarkısını Hülya Hanım ve ekip arkadaşlarını biz her zaman tavsiye ediyor. Çok teşekkürler ya. Şeykimizi içtik mi Hülya Hanım? Sabah kahvaltısı var mıydı bugün? Ya kesinlikle Herbalife İzmir Çiğli'de sevgili ofiste bizleri Hülya Hanım ve arkadaşları dinliyor. Çok da değerli bir insan. Ona da günün şarkılarını da yollayalım. Biz de artık sağlıklı beslenme için koçumuz Hülya Hanım valla. İyi ki varsınız. Acaba ben şu anda çok mu fit duruyorum? Bir kovayı anca bir kova anlar. Var ya çivi çiviyi söker, kova kovayı söker.

Hadi artık son şarkımızı belirleyelim. Tuğba çok sağ ol ya. Şimdi Semra ablam dinliyor benim. Semra Sima. Semra abla bir şarkı yaptı. Yılların oyuncusu ve çok da sevdiğim bir televizyoncu Semra Sima, biliyorsunuz. Abla Sakarya'ya geleceğim. Sırf senin o güzel enerjin için. Kadir abiyle beraber.

Sefo Afacan. Acaba bu şarkı çok mu güzel ya? Bir dinletelim mi lütfen? Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte, evde, iş yerlerinde, İbrahim Elden senin olduğun her yerde son mesajları alalım.

Mesajlar çok güzel. Helin diyor ki bana da bir şarkı yollar mısınız? Tabii ki yollarız ama biliyorsunuz ki her zaman yeni isimleri de paylaşıyoruz. Bizim için çok kıymetli, çok değerli isimler de var radyomuza mesaj gönderen. Şimdi Semra Sima, Semra ablamızın şarkısını hazırlar mısınız? Semra Sima yeter. Hemen şarkımız gelsin. Artık veda edelim ya son şarkımızla. Peki kendinize çok iyi bakın. Bugün harikaydınız. Pindirings'e teşekkürler. Şekersiz, glutensiz, muhteşem bir içecek. Sıfır şeker, sıfır kalori ve sıfır pişmanlık. Yapacağınız tek şey Pindirings içmek. Pindirings Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. İçecek reyonuna gidin. Pindirings'i sepete ekleyin. Pindirings iyi gelir. Artık anlasam seven kalbim. Şimdi Bin Tat'a gittim, Pindirings'leri aldım diyen 5 dinleyicimiz varmış. Ne kadar güzel. Senin, canım sevgilim, güzel şarkı, hazır mıyız?

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, son mesajlarınızı alalım artık. Kimler bizi nerede dinliyor? Teşekkürler Özge. Özge de yakın arkadaşı Defne ve sevdiklerine de selam yollamamızı istemiş. Ne güzel. Seren, çok teşekkürler. Seren, son şarkımızı sana da armağan edeceğiz. Saden'den bir şarkı çalacağız ya. Çok sevdiniz. Son şarkımız da olacak.
1: Yürekten kalbim kardan da beyaz. Yetmez mi bana?
0: Semra Sima. Yeter yayında.

0: Bugün aşırı tatlıyım ya. Ama sizden ötürü ya. Sizden ötürü be ya. Bostancı Gösteri Merkezi'nde etkinlikler Eylül itibariyle başlıyor. Bostancı Gösteri Merkezi'nin yetkililerine de çok selam. Ümit Bey'e, Batuhan Bey'e, İsmihan Hanım'a çok selam. İsmihan Hanım, Bostancı Gösteri Merkezi'ne şöyle kısa bir video çekmek istiyorum ya. Sanatçımın enerjisini. Acaba ben sevgili Saden'i orada mı çekmeliyim? Ya da Göktürk'te? Açık hava, gösteri merkezi, acaba hangisi?
1: Neyine güveniyor bu bendeki külfet, acıyım.
0: Neyine güveniyor? Saden'in şarkısını çok sevdiniz, yoğun 3'lük üzerine. Ben de çok sevdim.
1: Deli gönlüme kasvet, affet o kara mühür.
0: Bugün de dinledim gerçekten. Öyle. Çarşamba da dinledim. Ya sen bir tanesin Seren ya. Acaba Seren'e ben hangi şarkıyı yollamalıyım? Acaba Seren senin için hangi şarkıyı yollamalıyım?
1: Ben kapayım kapıyı. Geç kalınır mı aşka sen söyle. Kalpten atılır mı yok?
0: İbocuğum nasılsın, ben Doktor Canan. İyi misin? Bak moladayım, seni dinliyorum. Hocam ne yapıyorsun ya? Hocam beni yıllardır dinler ama ya. Çok kaliteli, çok güzel bir hayatı var. Kıymetli hocama da teşekkürler.
1: O dudaklar ilaç mı? Beni dara sokma bir cesaret.
0: O dudaklar ilaç mı diyor? Abo.

Çok güzel bir şarkı ya. Hadise Narabeniz şarkısını çalalım mı? Hadise Ara Beni. Çok seviyorum ben bu şarkıyı. Hanımefendiler, beyefendiler, son şarkımızı sevgili Seren ve onu sevenlere de armağan edelim. Bu şarkının sözleri inanılmaz güzel. Radyodan Seren adına özel bir şarkı olsun. Bence tadını çıkar. Çok keyifli bir hafta sonu olsun senin için. Acaba Balık Burcu'nun enerjisi yüzde kaç? Acaba Seren bu şarkıyı da modunu mu yükseltti?

0: Yarın gece Aşkın Sesinde görüşmek dileğiyle. Yarın gece Türkiye saatiyle 23, Avrupa saatiyle 22'de yayındayım. Yarın gece herkesi bekliyorum radyo yayınıma. Aşkın Sesi biliyorsunuz bir klasik bir radyo yayını, muhteşem geçiyor. Bence çok keyif alacaksınız. Aşkın Sesi olduğuna bakmayın. Çok muzurluğumuz üstümüzde yani. Yarın çok goy goy yapacağız. Yarın gece herkesi bekliyorum. Yani daha önemli bir işiniz yoksa dinlerseniz çok sevinirim. Yani cumartesi gecesi tabii ki alternatif çok güzel programlar olabilir. Ertesi gün pazar falan ama...
1: Beni üzgün görmezsin çünkü buna değmezsin. Aşk önünde beklenilmez yar.
0: Daha önemli bir işiniz yoksa İbrahim Elden'i dinlerseniz sevinirim. Hoşça kalın. Bu arada hediye kazanan dinleyicilerime WhatsApp'tan kendilerine bilgi mesajı gidecek. Bilginiz olsun. Ben de hemen bir hazırlanayım. Bahçeşehir'e geçeceğim bugün. Çok işim var. Bugün dublaj okulu Bahçeşehir var. Yeni Medya Akademi. Ama onun öncesinde gideyim bir güzel bir yemek yiyeyim ya. Harika bir yemeği hak ettim. Acaba ben tek başıma yemek yiyince çok mutsuz mu oluyorum? Ya insan denizin üstünde de yanında gemiler geçiyor, vapur geçiyor, bilmem ne geçiyor. Acaba İbrahim fırtına mı var dışarıda, oraya gitmemeli miyim? Hoşça kalın. Feel nothing.

0: Biyomerfan. Biyomerfan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da sığınma başvuruları %44 azaldı. Avusturya'da sığınma başvurularındaki düşüş sürüyor.

0: bekliyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk 6 ayında 4.903 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %44 daha düşük gerçekleşti. Bakanlık başvuru sayısının son 23 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Ayrıca aile birleşimi kapsamında Haziran sonuna kadar ülkeye sadece 48 kişinin giriş yaptığı bildirildi. Avusturya'da akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti. Başkent Viyana'daki bazı benzin istasyonlarında dizelin litre fiyatı 2 euronun üzerine çıktı. Son günlerde hem dizel hem de benzinde görülen fiyat artışlarının yaz tatili nedeniyle yükselen talep ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor. Gurbetçilerin karayoluyla Türkiye seyahatleri devam ediyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye'ye dönüşü hız kesmeden devam ediyor. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Haziran'la 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kapıkule sınır kapısından toplam 1.130.000 yolcu Türkiye'ye giriş yaptı. Hitler'in doğduğu ev polis merkezine dönüştürüldü. Avusturya'nın Braunau am Inn kentinde bulunan ve Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina, yaklaşık 20 milyon avroya mal olan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından polis merkezi olarak hizmete açıldı. Projenin amacı binanın neonazi gruplar için ziyaret noktası olmasını önlemek olduğu belirtildi. Bina uzun süren hukuki sürecin ardından 2017 yılında kamulaştırılarak devlet mülkiyetine geçmişti. Yabancı öğrenci sayısı yerli öğrencileri geçti. Avusturya üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz akademik yılda üniversitelere 31.187 yabancı öğrenci kayıt yaptırırken, Avusturya vatandaşı yeni öğrencilerin sayısı 20.484'te kaldı. Böylece yabancı birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yerli öğrencileri geride bıraktı. Avusturya'da 13,6 milyon araç park yeri bulunuyor. Graz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Avusturya genelinde araçlar için yaklaşık 13,6 milyon park yeri bulunuyor. Bu park alanlarının toplamda 31.700 hektarlık bir alanı kapladığı belirtildi. Sınır dışı edilen sığınmacıların sayısı yeni başvuruları geçti. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında sınır dışı edilen kişi sayısı ilk kez sığınma başvurularının üzerine çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2026 Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 6.000 kişi sınır dışı edilirken 5.900 civarında yeni sığınma başvurusu yapıldı. Böylece son 20 yılın ilk kez sınır dışı sayısı başvuruları geride bıraktı. ÜAMTC'den tatilcilere yoğunluk trafik uyarısı. Yaz tatili trafiğinin artmasıyla birlikte ÖAMTC hafta sonu güney yönündeki otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşabileceği uyarısında bulundu. Özellikle İtalya, Hırvatistan ve Macaristan yönünde yoğunluk bekleniyor. A2, A9, A10, A11, A12 ve A13 otoyollarıyla Birenler Geçidi, Tahuern ve Karavenken tünellerinde bekleme sürelerinin uzayabileceği belirtildi. Viyana'da komşu kavgası kanlı bitti. Viyana'nın 10. bölgesinde iki komşu arasında çıkan kavga hastanede son buldu. Gürültü nedeniyle başlayan tartışmada 55 yaşındaki adam ayakkabı çekeceğiyle komşusunu kolundan yaraladı. 61 yaşındaki adamsa halter plakasını fırlatarak karşı tarafı başından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken her iki kişi hakkında işlem başlatıldı. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 25 dereceye kadar yükselecek. Trabzonspor Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor, kamp döneminde 2 hazırlık maçına çıkacak. Bordo Mavililer 26 Temmuz'da Alman ekibi Frankfurt'la, 30 Temmuz'da ise Katar temsilcisi El Saad ve 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Başakşehir turu deplasmana bıraktı. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir Futbol Kulübü İstanbul'da Finlandiya'nın Inter Turku ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Muhabbeti. Slesintisi. En iyiler. Viyana Efendi.

Merhaba, merhaba, merhaba. İşte başlıyoruz. Haftanın son programındasınız. Ben programcınız Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Başlıyor.

Bilmiyorum farkında mısınız? Pazartesi ile Cuma'yı yaşıyoruz sanki sadece. Yani pazartesi merhaba, haftaya başlıyoruz. Cuma, hafta bitti. Aradaki günler ne oluyor bilmiyorum. Efendim yeniden Viyana FM Kavşağı'nda buluşmayı bugün de başardık. Hafta sonuna çok az kaldı ve haftayı tamamlamak üzereyiz. Nasıl geçti haftamız? İyi şeyler yazabildik mi? Yazdık mı? Bir şarkı bir an yeter. Yani bana soracak olursanız valla bilmiyorum da çok hızlı geçiyor bu bir. İkincisi bence güzel şeyler yazdık. Ne eksik ne fazla tam yerindeyim. Ve programa başlarken sponsorlarımıza elbette bütün programlarımız için göstermiş oldukları hassasiyet için, destekleri için teşekkür edelim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri olsun ve bizi hep desteklesinler.

0: deliz. Evet, kendi ritmimizle akarız sessiz çünkü biz böyle güzeliz. Efendim, ikinci sponsorumuz, hemen şöyle bir dakika, ama varmış bardağımda. Pindrinks. Mis mis. Ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz. Sıcak yaz günlerinde sofralarımızda, buzdolaplarımızın raflarında, elimizin altında, seyir halindeyken aracımızda, yanımızda olduğu için ve bizi desteklediği için Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Ve radyoma teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Evet efendim, sponsorlarımıza teşekkür ettikten sonra ne diyoruz? Mesajlarınızı beklediğimiz bir program var tabii ki. Ve o güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de heyecanla, merakla bekliyorum. Efendim +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Bakayım kimler yazmış. Hemen bir merhaba demek istiyorum yazan dostlara. Sevgili Tamer'in mesajını görüyorum. Cevat'ın mesajını görüyorum. Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte. Günay bizlerle. Aa, Ayten'cim merhaba. Dur bakayım, Ayten'in mesajına gireceğim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bulgaristan'da mısın hala? Dur bakayım, mesajı okumadım daha. Uzun bir aradan sonra çok şükür yine bir aradayız. Ya. Özledin mi beni ablacığım? Özlemez miyim? Ben seni çok özledim ve hemen ilk işim sana yazmak oldu ablacığım. Bu arada nasılsın? Umarım iyisindir. Çok iyiyim canım benim, çok iyiyim. Beni soracak olursan yol yorgunuyum ve işteyim. Her zamanki gibi o güzel kadife sesindeyim ablam. Demek ki Ayten dönmüş. O zaman İstanbul'a. Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar olsun. Aynı yoldan geçeriz. Özürlük bir şey yok Ayten. Bunun için özür dileme ya. Bir nefes olur yanımda. Hayır, gayet güzel yazmışsın. Hiç harf hatası yok. Köprü kurar dayanışmanın kanunu. Gönüller ritme karışır. Evet, Suat bizlerle birlikte. Selam abla, hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar, nice güzel cumalara inşallah. Arda bizlerle birlikte İstanbul'a sevgiler, selamlar. Merhaba abla, iyi yayınlar diliyorum, dinlemedeyim. Hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin.

Fransa'ya sevgiler, selamlar. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Günaycığım, sen de hoş geldin. Ben de hoş gördüm. Nasılsın diye sormuşsun. Çok iyiyim ya. Gerçekten güzel bir haftaydı. Arada böyle tökezlesem de valla gelmiş geçmiş olsun diyorum. İnşallah güzel bir iz bırakmışızdır. Beni en çok düşündüren o. Geride bu haftaya dair acaba nasıl bir iz bıraktık? İyiyim yani, çok iyiyim. İnşallah sen de iyisindir. Hayırlı cumalar, güzel bir gün. Hafta sonu dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin, sevgiler. Ben de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum Fransa'ya, Günay'a. Birlikte güçlüyüz, ne fırtına yıkar bizi. Yan yana durdukça büyür kalbimiz. Zuhal'cim hoş geldin. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Merhaba güneşi İngiltere'den diye başlamış mesajına sevgili Cevat. Cevat'cığım hoş geldin. Hayırlı cumalar Özlem abla, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum sana, çok teşekkür ediyorum, çok iyiyim. Sizlerle birlikte olunca kötü olma ihtimalim bence hiç yok.

Vallahi bence komik bir şarkı. Evet efendim, bakış açısına göre değişiyor bazı şeyler. Bazı insanlar başka şeyler hissediyor. Ben bu şarkıyı dinlerken bayağı güldüm. Evet Tamer'cim, ne arıyorsun? Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Efendim takvim yaprağımız 24 Temmuz 2026'yı gösteriyor ve günlerden cuma. Tamer'den aldık bilgiyi. Aman, Temmuz da bitiyor. Oho!

Evet, bugün motto günümüz. Samer'in de söylediği gibi. Mottomuzu da biraz sonra sizlerle buluşturacağım. Herkese selamlar, hayırlı cumalar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Ben önce sordum. Ben senden önce sordum. Sen ne örüyorsun? Sıradaki eser gönlümün sultanı Güney Hanım'a gelsin, saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış her zaman olduğu gibi, hayat aynaya bakınca değişen yüzlerden değil, insana bakınca anlam kazanan aynalardan ibarettir. Wow, çok iyi değil miydi? Şimdi aynaya bakınca değişen yüzler. Efendim artık çok rastlıyoruz değil mi? Çok başka başka yüzler, çok başka başka maskeler takıp ortalıkta dolaşan insanlar. Yani yüzüne bakınca okuyamıyoruz neyin ne olduğunu. Ve acayip bir güvensizlik var değil mi insanlara karşı? Mesela biri bize iyi davrandığı zaman düşünmeye başlıyoruz. Acaba altında bir şey mi var? Bir şey mi bekliyor benden? Bir şey mi isteyecek acaba? Ve aslında gerçekten günün sözünde de Tamer'in beyan ettiği üzere, hayat insana bakınca anlam kazanan aynalardan ibaret olması gerekiyor. Ama öyle değil.

Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Vuhuu! Isparta'lı Ayşe. Özlem Aranlar, keyfe keder zamanı başladı. Bugünün sözü çok anlamlıydı. Ümit, inanan kalbin en güçlü ışığıdır. Evet, bugünkü mottomuz. Güneşi görmen lazım. Gerçekten de umut olmasa insan yarın için neden gülümsesin ki? Hayat bazen yorar, bazen kırar ama umut yeniden ayağa kalkmak için kalbimize sessizce güç verir. Umudumuzu kaybetmeyelim çünkü en karanlık gecenin bile ardından mutlaka bir güneş doğar. Günün sözü, nefes aldıkça umut her daim vardır.

0: çok iyiydi değil mi? Bunun üzerine konuşacağız.
1: Yüzünden, gözünden öpmem lazım. Yandı.
0: Zuhal'cim merhaba. Merhaba, merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Sana kocaman sarılıyor, öpücükler gönderiyorum. Aha ben de sana şu anda sarıldım, çok öpüyorum. Sana ve yayını dinleyen herkese hayırlı cumalar diliyorum. Allah hepimizin dualarını kabul eylesin. Gönlümüzden geçen tüm güzel dilekleri nasip etsin. Amin inşallah. Yayınının bol kakaolu, keyifli ve huzur dolu geçmesini diliyorum. Ben de.

Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet, merhaba. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz ve Fırtına Mehmet online. Teknik ekip hazır. Keyfe kederin keyfini yaşamaya başlayalım. Ama başladık bile. Gönderin en yeni konuları, en sıcak muhabbetleri, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Çıkaracağız. Yükseklerden baksın. Aşk her zaman vardır. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Kanatlarımı. Kendisi de gülmüş yazdığını ama ben artık no comment diyorum. Yorum yok. Ya herkesin ya da çoğunluğun inandığı bir duyguya ben yok dersem

sır denir ya, herkes kendine özel güzelliklerini programda paylaşıyor. Benim inanılmaz hoşuma gidiyor gerçekten. Ve demiş ki Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ve Can Demir'den gel dedim geldiğini bugün programda yayınlayabilir miyiz? Yayınlarız, aldık sıraya. Biliyorum çok oldu, farkındayım. Hayır. Çoktandır yayınlamıyorum zaten. Ve Almanya'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. Gönülcüm merhaba. Hoş geldin Özlemcim, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Öptüm seni ben Almanya'dan Gönül.

0: Evet, Tamer mesajına demiş ki mottoya göre bir söz yazayım ikinci bölümde. Tamam, bekliyoruz. Aman her zaman frekanslarımız tutmayacak herhalde canım. Yani olsun o kadar. Tamer'cim, bu arada Yıldız bugün tatil mi var, ne var? Valla Yıldız'ı görünce hemen oralarda bir tatil bayram falan mı var? Yıldız'cığım hoş geldin. Merhaba, nasılız?
1: Çok bomba gibiyiz elhamdülillah.
0: Gel dedim geldin. İyi miyiz? İyiyiz, iyiyiz. Evet, aynen dediğin gibi. Ve çok şükür demişsin. Sonsuz şükürler olsun gerçekten. Allah bugünümüzü aratmasın. İkimiz için de öyle olduğunu düşünerek cevapladım. Kesinlikle doğru. İzindeyim. Kısmetse bu akşam arabayla Türkiye'ye yola çıkacağız inşallah. Hem heyecanı hem de sevinci bir arada yaşıyorum. Çok güzel bir heyecan ya. İnanılmaz güzel. Bak ben siz böyle yazdığınız zaman hep böyle tüylerim diken diken oldu denir ya. Gerçekten de öyle oluyor. Sizin hissettiğiniz şeyleri ne kadar inanırsanız bilmiyorum ama hissedebiliyorum. Çünkü Allah nasip ederse Ağustos 2'de ben de kavuşuyorum. İngiltere'den gelen o güzel aileyle, Çınar'ımla, kızımla, damadım demiyorum, oğlumla bir araya geliyoruz. O yüzden de ben de çok heyecanlıyım. Ya iyi yolculuklar şimdiden. Böyle su gibi aksın yollar, kavuşmaların en tatlısını yaşa inşallah. Evet, Sıla'ya doğru gelen tüm yol arkadaşlarım için geçerli bu temenniler. Ve sevgili Zekai bizlerle birlikte selamun aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, üzerimize olsun.

0: Hayırlı cumalar Özlem Hanım, ben de buradayım. İyi ki oradasınız efendim ve iyi ki varlığınızı hissettirdiniz. Evet, bir sesli mesajımız var. Bu çalışmayı da baştan sona dinletip programın ikinci bölümüne geçiş yapacağım. Evet Suat'cığım, söz sende.
1: Tekrar selam abla.
0: Merhaba. Ha,
1: geçen gün bir şey konuştuk ya abla, benim izin iptal olmuştu kayınçonun sebebiyle, evet. Hastalığı sebebiyle.
0: Evet.
1: Şöyle bir gelişme oldu. Kayınço ayın birinde ama hastaneye yatacaktı tam bizim bu izine gideceğimiz zaman.
0: Evet.
1: Akşam eve gittiğimde dedim ki hatun önemli değil, vardır onda da bir hayır. Allah işini bilir yapar dedim.
0: Sonra?
1: Bugün saat 12 sıralarında falan bir telefon geldi kayınçodan. Onun doktoru ne diyorlar ona, faşibim yani ayın 8. ayın 12'sini atmış termini. Hani 12'sinde daha rahat bakarız diye.
0: Aa.
1: O sırada bizim izin tekrar başlamış oldu. Yani 8. ayın 3'ünde izine gideceğiz. Hırvatistan'a gideceğiz. Ve bu sırada dedim ki hani siz izine gidemiyorsunuz. Bu sene, bu sefer sizin onun da bir kızı var. Bizimle yaşıt, benim çocuklarla yaşıt. Dedim siz onu bana verin, ben onları izine götüreyim. Onlar için de çok büyük bir sürpriz oldu. Çok sevindiler. Şimdi onun kızını da alacağım.
0: Oh mis.
1: Hep birlikte iki hafta Hırvatistan'da bir tatil yapacağız.
0: Ay harika.
1: Dediğim gibi abla, her şeyde vardır bir hayır.
0: Evet.
1: Benim mottom bu. Her şey var, her şeyde vardır bir hayır.
0: Evet. Biz zamanında bazı şeylere çok üzülüyoruz. Olumsuz gibi geliyor bize. Ve gerçekten de zamanında anlayamadığımız o şeyin aslında bambaşka bir yere kapı araladığını yaşadıkça görüyoruz. Her şeyde bir hayır vardır gerçekten. Merhaba şekerim. Raşit'cim merhaba. Benim bir haftalık tatil aha da tam şu an başladı. Vay çok iyi be. Senin de cool tavrın çözüldü. Evet efendim, şu şarkıyı baştan sona dinleyelim ve dinletelim. Tabii ki istek aldı bu şarkı. İki haftadır alıyor bu isteği. Kimden? Fırtına Mehmet'ten.

Evet efendim, ne güzel başladık mesajlarınızla. Hali hazırda yazmayan ya da radyosunu yeni açan yol arkadaşlarım için +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Çünkü bu programın aslına bakarsanız en önemli ayrıntısı, ki bazı ayrıntılar her şeyi anlatır, en önemli ayrıntısı sizlersiniz ve sizlerden gelen mesajlar. Çünkü programımız interaktif bir program. Evet, müzik veriyoruz. Müziklerin en güzelini vermeye çalışıyoruz ama ana amaç burada bir şekilde bazen eksiklerimizi, bazen konuşmak istediklerimizi, bazen aklımıza takılanları birlikte paylaşabilmek. Yani program interaktif bir program. Şimdi mottolarımız vardı bizim Ramazan ayında. 16 tane Ramazan ayında, geçtiğimiz Ramazan'da 16 mottoyu sizlerle her gün birer motto şeklinde konuştuk. Ve dedik ki işte bazen değil, aslında her sene aynı şeyi yaşıyoruz. Mesela Ramazan'da çok dikkat ediyoruz bazı şeylere. Ama Ramazan bittikten sonra hepsi sanki Ramazan'a özgüymüş gibi orada kalıyor. Oysa ki Ramazan bir antrenman dönemi ve o antrenmandan sonra da asıl olan, bütün o antrenmanda sarf ettiğimiz eforu, senenin her günü, her zamanı sarf edebilmek. Ve dedik ki bütün bu mottoları işte senenin içine yayalım. Evet, geldik 12. mottoya. 12. mottomuz gerçekten de, mottoların hepsi güzel ama en çok ihtiyacımız olan, en çok konuşmak istediğimiz, belki de geldiğimiz çağda artık o kadar çok olumsuzluk yaşıyoruz ki dibe vurduğunu düşündüğümüz bir olgudan bahsedeceğiz, ümitten bahsedeceğiz. Ama aranızda belki mottonun ne olduğunu, olduğuna yabancı olanlar vardır. Aslında ne olduğunu biliyorsunuz da motto deyince belki çıkaramıyorsunuzdur. Ben bunun da açılımını bugün sizlerle paylaşayım. Aslında en basit ifadeyle motto, bir düşünceyi veya hayat anlayışını anlatan kısa ve akılda kalıcı söz. Kısa ve akılda kalıcı söz. Yani örnek göstermek gerekirse, az konuş, çok dinle, pes etme, sabır başarının anahtarıdır gibi gibi gibi gibi, buna benzer kısa ve öz cümleler hayatı anlatır ve bunlara biz motto diyoruz. Evet, bugünkü mottomuz ümit, inanan kalbin en güçlü ışığıdır. Şimdi efendim, öyle bir şey yaşadım ki hayatta gerçekten inanılmaz gibi gelen ama aslına bakarsanız o kadar her şey yerli yerinde ki onu da bildiğimiz, o wow dediğimiz bir karşılaşma trafiği var. Yani bazen öyle şeyler yapıyorsunuz ki tam da böyle konuşulması gereken zamanda yapıyorsunuz ve öyle bir karşılık alıyorsunuz ki vay diyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz yeni bir platform var. Yeni değil aslında, 2 senedir kapalıydı. Threads. Ve o platformda dün gecenin bir yarısı böyle çok alakasız bir saatte şöyle bir şey paylaştım. Bir yerde karşıma çıkmıştı. Arşivimde vardı. Ve artık gerçekten de şeyden dolayı çok sıkıntılıyım. Korkularını yitiren insanlardan korkmak lazım. Ve etrafıma baktığımda, haberleri dinlediğimde, İşte bir takım haber programlarını dinlediğimde bunu çok net görüyorum. Şöyle bir söz çıktı karşıma. Hannah Arendt söylemiş, yabancı birisi söylemiş. En kötüler korkularını yitirdi, en iyilerse umutlarını. Şimdi en kötüler korkularını yitirdi. Düşünsenize, en kötülerin korkularını yitirmiş halini ve en iyiler de umutlarını. Şimdi buraya kadar her şey rutin. Ben bu sözü böyle çok içselleştirdim ve paylaştım. Öylesine paylaşmadım aslında. Çünkü son zamanlarda öyle şeyler yaşıyoruz ki, öyle şeylerle, öyle hikayelerle karşılaşıyoruz ki, öyle insanlarla bir araya geliyoruz ki hiçbir şeyden korkmuyor. Hiç korkusu yok. Yani korkusu olmayan bir insan gerçekten çok tehlikelidir. Ve bu sözü böyle içselleştirdim, paylaştım güzel bir fotoğrafla. Ve hemen ardından şöyle bir mesaj geldi. Çok derin, buradan bakınca kötü yok sanki.
Şimdi bunun üzerine ben şöyle bir mesaj gönderdim. Baktık, ne gördük? İyi insanlar mı? Öyle giyinmişlerdi, sonra soyundular. Gerçek çıplaktı. Elleriyle kalbimizi sıkıştırdılar. Merhametimizi ağlattılar. Onlar çok kötüydü. Umudumuzu çaldılar ve iyi kıyafetlerini giyip gittiler. Şimdi şaşırtıcı olan burada ne? Böyle birazcık düşünün. Programı en baştan dinleyenler için Tamer'in günün sözüne dönelim. Bakın, biz birbirimizden habersiz yapıyoruz bunu ve kelebek etkisi dediğimiz hepimiz görünmez bir bağ ile birbirimize bağlıyız ve bunu ben defalarca yaşıyorum. İnanılmaz bir şey. Biz bu trafiği, bu platformdan Tamer'in haberi var mı yok mu bilemem. Gördüğünü de hiç zannetmiyorum. Ben bu yazışmayı bambaşka bir platformda yaptım. Baktık, ne gördük? İyi insanlar mı? Öyle giyinmişlerdi. Sonra soyundular. Gerçek çıplaktı. Elleriyle kalbimizi sıkıştırdılar. Merhametimizi ağlattılar. Onlar çok kötüydü. Umudumuzu çaldılar ve iyi kıyafetlerini giyip gittiler. Şimdi bütün bunlar olurken ben daha mottomuzun ne olduğunu bile bilmiyordum. Yani şimdi çok enteresan değil mi? Şimdi gelelim. Mottoyu bilmeden bunlar yazışma halinde, daha devamı var, sizlerle paylaşacağım. Çok enteresan. Tamer'in günün sözüne bakalım şimdi bunun üzerine. Bugün frekansımız tutmadı dedi ya Tamer. Tamer, yanıldın. Hayat aynaya bakınca değişen yüzlerden değil, insana bakınca anlam kazanan aynalardan ibarettir. Vay. Ve hemen benim bu yazım üzerine, yani bu kısa şiirim üzerine, mensur şiir üzerine şöyle bir cevap geldi. Yeis bir bataklıktır. Yani umutsuzluktan bahsediyor. Yeis, ümidini kaybetmek manasında. Yeis bir bataklıktır. Düşersen boğulursun. Azmine sımsıkı sarıl. Gör bak ki ne olursun. Olana oldurana şükür. Nasıl? Bütün bunlar yazılırken, bütün bu mesajlar, bu yorumlar yapılırken, sosyal medyayı küçümsemeyin. Gerçekten inanılmaz. Bütün bunlar yazılırken ben mottoyu falan bilmiyordum. Hangi mottodayız onu bile bilmiyordum. Bakın, yeryüzünde, dünya üzerinde hepimiz birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız. Ve biz gerçekten öyle yerlerde öyle taşları gediğine oturtturuyoruz ki her şey sıralamaya göre gidiyor. Gerçekten inanılmaz gibi. Bilmiyorum demek istediğimi anlatabildim mi, anlayabildiniz mi? Ve senin için de çok sevindim, çocuklarına kavuşacaksın. İnşallah hepimiz güzel zamanlar geçiririz demiş Yıldız. Geçireceğiz inşallah.

0: Evet, gelelim bugünün mottosuna. Ümit, inanan kalbin en güçlü ışığıdır. Hem de her şeye ve herkese rağmen. Evet. Şimdi şöyle iki güzel çalışma gelsin. Ben gideceğim, kahvemi yapacağım.
1: Ey saçlarımı buz üzerine yap.
0: İnşallah Tamer beğenirsin sıradaki eseri. Sen bana bırakıyorsun. Günay da bana bırakıyor. Ben de sizin için en güzelini seçmeye gayret gösteriyorum. Çok sevdim bu çalışmayı. Çok yeni bir çalışma ama güzel bir çalışma. Radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Öncelikle Tamer ve Günay'a gelecek. Sonrasında hali hazırda keyfe kederde olmayı tercih eden, Viyana FM'den bizi dinleyen tüm yol arkadaşlarıma gelecek. Halit Bilgiç söyleyecek, ne güzelsin sen diyecek. Hemen ardından Bahadır Tatlısöz, Tatlı Öz sırayı alacak ve Çiçek diyecek. Ben, kahvem ve keyfim iki güzel eser sonra buradayız. Evet, ümit ve ümitsizlik üzerine konuşuyoruz. Sizlerden gelecek olan mesajları da bekliyorum.
1: Başlarını muzur ile yıkadım. Yüreğimde sevdasını sığdıramadım. Ve cemresinde ısındığım sevgili, bakışların annem kokuyor.

0: Mis mis. Biraz erken yaptım kahveyi, farkındasınız değil mi?
1: Neden siz yaktın bizi, şans vermedin bu aşka.
0: Selamun aleyküm, hayırlı cumalar, iyi yayınlar kızım. Erdatlı babacığım, hoş

Evet efendim, şimdi size soruyorum. Bugünkü ilk sorumuz. Hayatınızın en karanlık dönemini bir düşünün. En çıkmazda olduğunuz dönemi düşünün. Yok benim öyle bir dönemim. Her bir dönemim aydınlıktı diyebilirsiniz. Vardır be. İnsanız yani. Çok üzüldüğümüz, umudumuzun böyle biraz azaldığı, bir ivmesi düştüğü zamanlar vardır. Hayatınızın en karanlık döneminde size ışık olan şey neydi?

0: Ben de geldim, kahveye yetiştim. Evet, bugün biraz erken yaptım kahvemi. Yetiştim tabii. Şimdi mis gibi kahvemi yapıyorum. Hadi yap gel.
1: Bensiz yaktın bizi. Şans vermedin.
0: Aa, Zuhal de bekliyormuş. Hadi birlikte içeceğiz. Aa, çok heyecanlandım.
1: Gün gibi yürüyorum sevdayla. Nedensiz yaktın bizi.
0: Evet efendim, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla Keyfi Keder devam ediyor.

Evet efendim, ilk yudumu almıştım demin. İkinci yudumu da aldım. Mis gibi, oh. Evet efendim, sordum. Hayatınızın en karanlık döneminde size ışık olan şey neydi? İlk aklınıza geleni yazın. Ve ilk aklıma geleni söylüyorum demiş Zuhal. Sabrım. Çok iyi yaptın. İlk aklına gelen sabrım.

Evet sevgili Turan'a buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Almanya'ya afiyet olsun demiş. Afiyet olsun, birlikte olsun efendim. Şimdi Derya olsaydı ferah kahvelerimiz olsun derdi. Valla sizden bana çok izler kaldı gerçekten.

Ay nasıl canım kahve istedi? Ispartalı Ayşe. Ya şimdilik hayalini kurabilirsin. İçemeyen dostlarım olduğunu biliyorum. Seyir halinde olanlar var aranızda. İş yerlerinden dinleyen dostlarım var. Efendim illa elinizde bir kahve fincanı ya da çay bardağı ya da işte soğuk içecek bardağı olması gerekmiyor. Önemli olan hayal etmek. Hayali bile güzel. Hayal ortaklarım.

Evet, Erdat babamdan bir mesaj gelmiş. Size ilginç bir haber. 12 yaşında bir kız günde 12 bin kere hapşırıyormuş. Of, çok fena.

Evet, geçmişte medyada İngiltere'de yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun çok sık hapşırdığına dair haberler yayınlanmış. Ancak haberlerde geçen sayı yaklaşık günde 12 bin değil, günde yaklaşık 12 bin kez hapşırma nöbeti yaşadığı iddiası şeklindeymiş. Ve bu rakamın kesin olarak tıbben doğrulandığına dair bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte böyle bir haber var. Sonra ChatGPT bir hesap yapmış. Günde 86.400 saniye varmış efendim. 12.000 hapşırık demek ortalama her 7 saniyede bir hapşırık anlamına geliyormuş. Bu da uyku dahil tüm güne yayıldığında oldukça sıra dışı. Bakar mısın, hesaba bak. Günde 86.400 saniye var. 12.000 hapşırık demek ortalama her 7 saniyede bir hapşırık demek.

Evet, bendeki habere göre neredeyse uykusunda hapşırıyormuş. Okuldan bile atılmış. Evet evet, İngiltere'de yaşayan bir kız çocuğuymuş. Evet, devam edelim. Şöyle bir bakıyorum. Fırtına Mehmet, kahve içiyorsun. Aldım kahvemi. Hadi al bir yudum. Valla kahve saatine ben de katılıyorum demişsin. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun inşallah. Ve şöyle bir devam ediyorum. Verilen cevaplara dönüş yapacağım. Ah be abla, sayende şu şarkıyı ezberledim. Ha, senelerdir. Kahve içtim telveli, aklımdan ittim beni. Ama hiç şikayetçi değilim, çok seviyorum gerçekten ya. Sevelim ya, böyle şeyleri ne kadar sık tekrarlarsak tekrarlayalım, bıkmayalım. Çünkü bizi hatırlatacak. Bundan yıllar yıllar sonra Arda'cığım, bu şarkıyı nerede duyarsan duy, beni hatırlayacaksın. Yeter de artar insanı tanımak ne ki? Huhu, Esin bulutlara bak sen. Of, çok ihtişamlı. Kahve de çok güzel. Aldım elime kahvemi. Hadi. Afiyet olsun. Oh, hadi bakalım, afiyetler olsun hepimize. Olsun. Ama çok güzel bir fotoğraf. Hazır bak yüreğim. İkimiz de bir Ferrari. İçimiz de bir. Evet, Zuhal'den de fotoğraf geldi. Hepimize afiyet olsun. Tepsim. Bir dakika. Allah'ım ya, dur. Teknik problemler yaşıyorum burada arka planda. Hepimize afiyet olsun. Tepsim Esincim'den hediye. Tam ben. Bakayım, dur bakayım, büyüteyim. Ama ben bulutlara takıldım gene. Aa, tepsi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Vay. Hadi alıyorum bir yudum Zuhal. Afiyet olsun.

0: ispart olan Ayşe'den de kahve fotoğrafı gelmiş. Hadi alıyorum bir yudum Ayşe'cim. Hadi al bir yudum.
1: Afiyet olsun.

Valla Ayşe'den bir fotoğraf daha geldi. Lüks arabalar içinde kahve keyfisi. Hakikaten manzaran çok güzel. Yani o siyah arabalar bana böyle çok mafyatik geliyor. Niye hakikaten mafyatik arabalar siyah oluyor? Filmlerde de öyle. Ama arkadaki o açık renkli değil mi? Beyaz gibi olan, ay arabalar çok güzel. Ama size itiraf edeyim, çok çok param olsa bile yani böyle çok pahalı araba almazdım ya. Çok gereksiz. Yani işimi görsün, işimi kolaylaştırsın. Bir de yollarda bana sıkıntı çıkarmasın, beni oradan oraya taşısın yeter. Yani benim beklediğim bu. Çünkü neden? Çok kısa bir zaman diliminde yaşıyoruz ve giderken götürebilsek evet en iyisini isterdim. Yani öte tarafa götürebilsek bazı şeyleri, mesela seçebilsek içinden. Yani Yüce Yaradan bize bir hak verse, dese ki işte size bahşettiğim bütün bu güzelliklerden madde olarak, eşya olarak iki tane seçebilirsiniz. Valla ben o zaman araba seçerdim, en iyisini de alırdım, onunla da öte tarafa giderdim. Aa, fena fikir değilmiş. Bak Derya'yı andık. Derya şu anda bizlerle birlikte. Derya'cığım kulakların çınladı mı? Demin radyona açık mıydı bilmiyorum ama senden bahsettim. Güzel sesli kadın, kalp benden demişsin. O kalbi aldım, sol yanıma yasladım. Bahsetmişsin, sesini çok özledim. Çok yoğundum. Bu aralar programa katılamadım. Biliyorum ya, yorgunluklarınız oluyor, yoğunluklarınız oluyor. Hiç problem değil. Gönüller bir olsun. Ben böyle bana İz bırakan her şeyi hatırlama gayretindeyim. Çünkü iz bırakmanın çok özel, çok kıymetli olduğuna inanıyorum tüm kalbimle. Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Deryacığım, hoş geldin. Hemen kahvemden bir yudum aldım ve ferah kahvelerimiz olsun diyorum. Evet, şimdi biraz önce bir soru sordum. Soruya cevaben sevgili Yıldız'dan bir cevap var. Efendim, sorumu tekrar edeyim ama soruya geçmeden önce bugünkü mottomuz ümit, inanan kalbin en güçlü ışığıdır.

Ve şöyle bir soru sordum hepinize. Hayatınızın en karanlık döneminde size ışık olan şey neydi? Ya Derya, arkadaşım söyledi, beni onore ettin demişsin. Rica ederim, ben tabii ki onore olmuşsundur, bu da beni mutlu eder, ama hiç sana ulaşacağını tahmin etmeden söyledim. Aklıma geldi, kahve içerken aklıma gelen şeyleri size hatırlatıyorsa mutlaka söylüyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şimdi efendim... neredeyiz? Hayatınızın en karanlık döneminde size ışık olan şey neydi? Ve bugünkü mottoya döndüğümüz zaman, efendim bilmiyorum, hiç dikkat ettiniz mi? Karanlıkta kaldınız. Mesela çok karanlık bir ortamdasınız. Hiç ışığın sızmadığı bir ortamdasınız. Önce kör gibi olursunuz. Yani hiçbir şeyi seçemezsiniz. Ama o karanlıkta bir süre durun. Yavaş yavaş bazı şeyleri seçmeye başlarsınız. Ve ortalık tamamen aydınlanmasa da artık yolunuzu bulabileceğiniz, yönünüzü tayin edebileceğiniz şekle gelir. Gözünüz karanlığa alışır ve artık görmeye başlarsınız. Yani en karanlık gecede küçücük bir ışık bile aslında yön buldurur. Işığın olmaması bile size yön bulduracak bir aydınlığı hayatınıza sızdırır. Ama insanın içindeki umut söndüğünde, yani bugün geldiğimiz noktada, tamamen umudunu yitirmeye inanmıyorum da, gerçekten umudumuzun çok azaldığı yerler var. Çünkü çok fazla farklı hikaye ve çok fazla kalbimize uymayan, gönlümüze yatmayan bir sürü hikayeyi görüyoruz, şahit oluyoruz ve değiştiremiyoruz. Değiştiremeyeceğimiz şeylerle uğraşmaktansa öyle akışına bırakmak da içimize sinmiyor. Ve o noktada artık yavaş yavaş umudumuzu yitirmeye başlıyoruz. İşte ne bileyim, insanlardan umudumuzu yitiriyoruz. En çok umudumu yitirdiğim ya da yitirmeye yaklaştığım yerleri söyleyeyim. Mesela doğaya çıktığım zaman, doğa yürüyüşlerinde, ben bunu Türkiye'de çok fazla yaşıyorum. Yani insanın ulaşamayacağı yerlerde bile atılan çöpleri gördüğümde insandan umudumu yavaş yavaş yitirmeye başlıyorum. Ya arkadaş diyorum, ya ne kadar güzel bir yer burası. Yani sen bu kağıt mendili buraya atarken hiç mi kalbin sızlamadı? Hiç mi düşünmedin? Yani bunun kültürle falan alakası yok bu arada. Bunun eğitimle alakası yok. Bunun tamamen İnsanla alakası var. İnsanın vicdanıyla, insanın merhametiyle, insanın değer bilmesiyle alakası var. Mesela en çok doğa yürüyüşlerinde ya da doğaya çıktığımda umudumu böyle yerlere seriyor insanoğlu. Daha bir sürü örnek verebilirim ama en bariz örnek, ilk aklıma gelen buydu. Çünkü umut söndüğü zaman gündüzün aydınlığı bile insana karanlık geliyor. Ne kadar aydınlık ortamda olursanız olun, eğer umudunuzu yitirmeye başladıysanız her şey, her yer karanlıktır. Çünkü insanı ayakta tutan sadece gördükleri değil, göremediği halde inandıklarıdır. Yani en azından ben böyle düşünüyorum. Şimdi bir tohum düşünün sevgili yol arkadaşlarım. Aylarca toprağın altında kalıyor, değil mi? Karanlıkta. Ve üzerine yağmur yağıyor, üzerinden soğuk geçiyor, toprağın ağırlığını hissediyor ama büyümekten vazgeçmiyor. Hiç pes etmiyor. Çünkü içinde görünmeyen bir hayat var. Ve eğer o tohum toprağın karanlığını son olarak düşünseydi, toprağın karanlığına son, artık burası son nokta deseydi, hiçbir zaman filizlenemezdi. Yanılıyor muyum?

Sen böyle deyince aklıma Dadı dizisi geldi. Orada Gülben Ergen'in annesi rolündeki kadın koltukları naylonlarla kaplamıştı. Gülben Ergen de demişti, annem ölünce öbür tarafa götüreceğini zannediyor, ondan eskimesin diye bu şekilde kullanıyor. Vay, nereden geldi aklına Arda? Valla çok eski bir dizi bir de Dadı dizisi. Epey eski bir dizi. Ve şöyle bir bakıyorum. Sevgili Esin demiş ki, ben de öte tarafa giderken kahve makinemi alırdım. Bana öyle bir fırsat verilseydi. Hadi böyle bir soru da sorayım da biraz ortalık şenlensin. Yüce Yaradan'ın işine karışmıyoruz. Haddimizi biliyoruz. Ey ulu Allah'ım, işine karışmıyorum kesinlikle. Sadece merak ediyorum. O yüzden yani. Lütfen öyle, öyle. Kalbimi biliyorsun ya. Hadi Yüce Yaradan size bir hak verseydi, bu dünyada sahip olduğunuz iki eşyayı öte tarafa götürme hakkım var ya kulum deseydi, neyi götürürdünüz? Evet, Esin'in mesajında şöyle bir duruyorum, bir şarkı molası veriyorum. Çünkü sorduğum soruya da bir cevap var. Buradan devam edeceğiz. Burak, hoş geldin. İyi yayınlar dilerim demişsin. Birkaç gündür göremiyorum seni. İyi misin?

Evet, sorum şuydu: hayatınızın en karanlık döneminde size ışık olan şey neydi? Esin demiş ki, benim de var tabii öyle bir dönemim. Umut'un dünyaya geldiği zamanlar korona zamanına denk gelmişti. Küçük ağlayan bir bebek, dışarı çıkamayan bir anne. 9 yaşındaki Eylül hep birlikte evde kalmaya mecbur kalmak gerçekten kaos gibiydi. Ama geçecek diye kendi kendimi çok telkin etmişimdir. Sonra biraz kurallar yumuşayınca biz hemen dışarı. Çünkü dışarı çıkmak için umudun vardı, değil mi?

Tamer ya. Of ne güldürdün beni. Abla bu tarafta yolunu kaybediyorsun, öbür taraf daha karışıktır. İşte işte iyi bir arabayla gideceğim öte tarafa. Gerçekten ya. Ben bu tarafta bile yolumu kaybediyorum, öte tarafta bilemiyorum. Navigasyon var mıdır acaba diye düşünüyorum. Ya hayır, işin tuhaf tarafı navigasyonla bile yolunu kaybeden bir kadınım. Ve bugünkü mottomuza özel bir gün sözü. Ümit, gecenin koynunda saklı bir yıldızdır. İnanan kalbin hiç sönmeyen ışığıdır. Fırtınalar kopsa da eğilmez yüreği. Çünkü umut yeniden başlamanın nefesidir. Ya çok iyiydi. Yeniden başlamanın nefesi. Burayı yazın bir yere. Umut, yeniden başlamanın nefesi. Çok iyiydi. Erdatlı babamışım ya. Çok alemsiniz. Efendim, ben yangın söndürme tüpüyle bol su götürürdüm. Yani bir itfaiye götürürdüm. Hem de arabam olurdu. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Ateşin bol olduğu yerlere mi gidiyorsun acaba dermişim. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Arda demiş ki eşya değil de insan götüremiyor muyuz ya? Benim ülkemi kurtarmak için bir planım olurdu. Çok alemsiniz ya. Vallahi çok alemsiniz. Evet, Emine Sultan'dan su fotoğrafı gelmiş. Aldım kahvemi. Suyunu paylaşmış. Demek ki radyosu açık. O zaman hemen bir yudum alıyorum şu anda. Ürgüp'e sevgiler, selamlar. Bulunur, senin gibi güzel yar, bu kalp sana tapar. Sakla beni. Gerçekten çok alemsiniz ya. Nereden aklınıza geliyor bunlar? Zuhal telefonunu götürürmüş. Telefonunu götürürdüm, herkese arardım ve seni dinlerdim ablacığım, canım sıkılmazdı. Tövbe bismillah. Yudum aşkla, sakla beni. Allah'ım, saat 2 oldu, benim biraz işim var. Özlem Ayra, Allah bir müsaade eder misin?

Evet Burak, iyiyim çok şükür, şikayet edemem. Umarım sen de iyisin. Ben çok iyiyim Burak'cığım. Sizleri görüyorum, daha iyi oluyorum. Bir istek parçam olacaktı. Hayatımda bana ışık olan tek şey namaz kılmaktır. Vay, çok iyiydi değil mi?

0: Evet efendim, Elaziz'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kevsercim merhaba.
1: Ben size selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, bol kazançlar olsun kızım.
0: Teşekkürler
1: Afiyetsiz, sporcu
0: bebeğim.
1: nasılsın, ne var ne yok? Durumun
0: İyilik.
1: nasıl, iyi misin bana?
0: İyiyim
1: Güzel bir
0: hayatım.
1: yerden bana güzel bir şarkı armağan edersen sevinirim.
0: Sıradaki bütün güzel eserler sana da gelmiş olsun,
1: Selamun aleyküm,
0: tamam?
1: hayırlı yayınlar, bol kazançlar olsun kızım, iyi dinlemelerin
0: Ay
1: olsun. Biz annemler
0: canımsın ya.
1: dinliyoruz da sen bana.
0: Anneciğim otur bir. Oradan Nazlı'nın sesini duydunuz değil mi? Başladı yarışma. Evet, hayatınızın en karanlık döneminde size ışık olan şey neydi? Mesela Burak namaz kılmak dedi. Evet, ibadet ederken bile bir umutla sarılıyoruz ibadetlerimize. Yolunda gitmeyen işlerimiz varsa, yolundan rayından çıkmış hikayelerimiz varsa, ne bileyim kavuşmak isteyip de kavuşamadıklarımız varsa hep bir umudumuz var. Dua ederken bir umudumuz var. Çok zorda kaldığımızda bir umudumuz var. Hakikaten de umut inanan insan için asla tükenen bir depo değil. Yani tamamen bitti, umudum bitti dediğiniz an hayat biter. Ben en azından böyle düşünüyorum. Umut çünkü en karanlık anlarda bile insanı ayakta tutabilir. Sevgi bir insanın ikincisi, sevgi bir insanın sevgisi bazen bütün karanlığı aydınlatır abla. Evet, şimdi umut.

0: bir benzetme. Hanımefendiler beni, hemcinslerim beni çok iyi anlayacak. Özellikle anne olanlar. Bir doğum sancısı, bir de böbrek sancısıyla ilgili hep şunu düşünmüşümdür. Mesela o sancı sürekli olan bir sancı olsa insanoğlu dayanamaz. Arada mola verdiren, arada nefes aldıran, sonra tekrar aynı şiddetiyle başlayan ağrıları düşünün. Hiçbir ağrı böyle çok uzun süre aynı ivmede gitmiyor. Mutlaka bir aşağı düştüğü zaman oluyor, bir nefes aldırdığı zaman oluyor. Umut da böyle bir şey. Bence hakikaten insanın umudu tazelenmeli. Ama özellikle son dönemlerde, ben son 10 yılda 15 senede o kadar çok şey değişti ki hayatımızda, umutla alakalı birazcık galiba performans kaybettik. Öyle tahmin ediyorum. Umudun olsun veya olmasın, her gecenin bir sabahı, her acının bir sonu, nefes alıyorsak umut hep var demiş sevgili Arda. Kesinlikle katılıyorum. Ve şöyle bir bakıyorum, sevgili Ispartalı Ayşe'den bir sesli mesajımız var. Evet, seni dinliyoruz efendim.
1: Selamlar ablacığım. Sormuş olduğun soruya cevap vereceğim. Ben en zor anlarımda, gerçi bunu çok kişi yaşıyordur, her zaman Rabbim yanımda oldu. Dualarım, namazlarım, buna çok inanıyorum.
0: Evet.
1: Bir ara 2019-2020 baya bir kötü bir zamandı benim için. İşte korona zamanı, iş yoğunluğu falan vardı. Böyle bir stresteydim falan. Sonra bir gün bir başladım namaza. 6-8 ay boyunca hiç bırakmadım.
0: Ne güzel.
1: Kur'an da okuyordum. Sonra işte
0: ne
1: yavaş
0: oldu?
1: Yavaş yine ne girmeye oldu? Başlayacağım ama. Bunda her zaman umudum var.
0: Yani evet, ihtiyacınız olduğu anda zaten sarıldığınız çok önemli bir olgu var. İnanmak. Bugünkü mottomuzun da aslında temelinde o var. Ve bir sesli mesajımız daha var.
1: Bir de hatıram var ablam benim. Bundan 15 yıl önce falan ehliyet alacağım zaman Kadir Gecesi'ne denk gelmişti sınav günü. Bir gün öncesi bana ders veren ablam dedi ki bana işte dua et, namaz kıl. Bir şey oku, Yasin oku 5 defa falan arka arkaya hiç durmadan. Tam da böyle Ramazan ayı. Allah'ım okuyorum, tam iki bitiyor. Üçüncüyü bitiremiyorum, geri baştan başlıyorum. sonra sınava almıştım falan ama o kadar çok böyle içten dua ediyordum ki o günde çok iyi birisi geldi karşıma. O kadar iyi bir adam denk geldi ve hiç hata yapmadım ve gülerek bana ehliyetimi vermişti.
0: Ya işte inandığınız şeyler ve inanarak teslim olduğunuz, inandığınız için olacağına inandığınız her şey size yol su, elektrik olarak geri dönüyor.

0: diye.
1: Evet, denizde yol alan kaptanları bir düşünür müsünüz? Mesela sis basar, kıyıyı hiç göremezler ama pusulalarına güvenerek yollarına devam ederler. Onlara yön gösteren bir pusulaları vardır. Yönlerini gözleriyle değil, inandıkları doğru belirler. İnsan hayatında da umut işte böyle bir pusuladır aslında.

0: Evet efendim, bilim tarihine baktığımız zaman da umuda dair örneklerle bolca karşılaşıyoruz. Pek çok buluş ilk denemede değil, özellikle Edison örneği çok bariz bir örnektir. Yüzlerce deneme yapmıştır ve hiç vazgeçmemiştir, umudunu hiç yitirmemiştir. Sayısız başarısızlığın ardından ortaya çıkmış aslında ve Edison bütün bu denemelere başarısızlık bile dememiş. Yani olumsuz bir tercihi geride bıraktım diye düşünmüş.
1: Güneş büyüyor.
0: Başarıya ulaşanları diğerlerinden ayıran şey hiç hata yapmamaları falan değil. Dünya kadar hata yaparlar başarıya ulaşanlar. Ama onlar umutlarını denemekten hiç vazgeçmeyenlerdir.

0: umudu.
1: Evet, bugün günlerden cuma ve cuma olduğu için de aslına bakarsanız haftanın son günü falan diyoruz ama hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği sürece cumartesiye, pazara dair umutlarımız var. Pazartesiye dair hayallerimiz ve umutlarımız var. Bugün belki de bir kısmınızın canı çok sıkkın ama bir yerlerde, içinizde bir yerde bir şey var. Yarın daha iyi olabilir. Bir saat sonra belki bir müjdeli haber alırım. Çok daha ferah bir saate başlarım. Bütün bunlar aslına bakarsanız insanın ayakta kalmasını, hayatta kalmasını sağlayan direnme gücü. Ve hayatta insanı ayakta tutan sadece sahip oldukları falan değil. Aslında hepimiz bunu biliyoruz. Bazen sahip olacağımıza olan inancımız. İşte bunun adı umut, yani ümit. Şimdi şöyle bir düşünün, bir çiftçi tohumu toprağa ekerken ertesi gün ürün alacağını bilmez. Değil mi? Böyle bir bilgisi yoktur. Yağmurun ne zaman yağacağını, güneşin ne kadar açacağını da bilemez. Ama yine de eker. Çünkü ümit, belirsizliğe rağmen doğru olanı yapabilme cesareti. Doğru olanı yapabilme cesareti. Şimdi efendim, son zamanlarda Instagram üzerinden takip eden dostlarım farkındadırlar. Isparta'da bazı yerleri geziyorum ve birkaç tane gölet gezdim. Şimdi bu göletler insan gücüyle yapılmışlar. Belli bölgelerde insan gücüyle göletler yapılmış. Yani yapay, suni gölet. Ama bu göletler yapılırken tabii ki ince ince hesaplamalar yapılmış, mühendisler çalışmış. Eyvallah, orada bir sıkıntı yok. Ama şu düşünülmüş: yağmur yağacak, burayı dolduracak ve etrafındaki tarım arazileri böylece sulama konusunda rahatlayacaklar. Ama yağmurun bir garantisi yok. Yani senenin kaç günü yağmur yağacağını kimse kestiremez. Mühendisler ince ince hesaplarlar, göletleri yaparlar. Ama sonrası umut etmektir, umut etmektir. Yağmur yağmazsa, ki orada oradaki insanlarla görüştüm. Mesela her şey yağmura bağlı. O göletlerin tarım arazilerine su gönderebilmesi yağmura bağlı. Yağmurun yağması ise umut, umuda bağlı. Ama umutları ne kadar güçlüyse doğaya gönderecekleri, evrene gönderecekleri mesajlar o kadar güçlü olacak ki, biraz önce sevgili Ayşe'nin mesajlarında da hissetmişsinizdir. Temenniler ve dualar bu konuda çok acayip mucizelere kapı açar. %100 eminim. En ufak bir şüphem yok. Hayatımda dünya kadar örneği var. Bu yüzden de umut önemli. Gerçekten önemli. Sevgili Burak bu çalışmayı istedi. Tam da yeri ve zamanıydı. Hadi hep birlikte dinleyelim. Ve tek bir cümlelik umuda dair bir motto yazın. Bugünün mottosu bir de sizden gelsin desem. Nasıl bir motto yazardınız merak ediyorum. Bu arada Erdatlı babamdan bir sesli mesajımız var. Esin'den bir mesajımız var. Umut fırtınada bile başını dik tutan o narin çiçektir. Ne güzel değil mi? Gerçekten harikaydı. Evet, hepinizden tek bir cümlelik bir motto istiyorum. Umuda dair. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla program devam ediyor.

0: 1976'nın eseri. Ben 10 yaşındaymışım. Bugünü de anlatıyor, değil mi?
1: Bu ne dünya kardeşim, giden giden.
0: Ve tam da Suat'ın yazdığı gibi, sevginin gücü benim mottom demiş.

0: çünkü sevmek en kolay.
1: Evet, 1976'nın en sevilen eseri. Bugün geldiğimiz noktada 2026'da vay, yine aynı şeyleri konuşuyoruz. Değişen bazı şeyler hiç değişmemiş. Evet, Erdatlı Baba'yı...
2: Uyanmak deyince benim de aklıma bir olay geldi. Amerika'da bir tane öğrenci o kadar kötüymüş ki dersleri ve her şeyi o kadar yaramazmış. Az kalsın okuldan atılacakmış bu.
1: Evet.
2: Yani son imtihan. Diyorlar bunu aldın bu imtihanı, alamadın okuldan atıldın. Çocuk imtihana giriyor. Tabii kimse güvendi de güvenmiyor. Kimse de güvenmiyor çocuğa. 1600 puandan 1450 puan alıyor. Herkes şaşırıyor. Eve geliyor. Annesi geliyor. Nasıl çektin şeyi? Şey mi çektin? Kopya mı çektin? Çocuk diyor öyle bir sistemdi ki diyor. Çekebilsem çekerdim diyor. Ama çekmedim diyor. Neyse bu çocuk bu kadar puan alınca kendine bir inanç geliyor. Güven geliyor. Derslerine daha iyi çalışmaya başlıyor. Ve arkadaş çevresini değiştiriyor bu çocuk. Okulu tabii birincilikle bitiriyor. Bir sonraki okulu da birincilikle bitiriyor. Bir tane yazılım şirketinde 18 sene en iyi yazılımcı olarak çalışıyor. 18 sene sonra eve bir telefon geliyor. Annesi şok geçiriyor. Çocuk da evde tabii. Dönüyor diyor ki diyor sen o imtihanda diyor 1450 puan değil sadece 480 puan almışsın.
1: Oo.
2: Normalinde okuldan atılacak mısın?
1: Olaya
2: ama
1: bak.
2: Şansa yanlış yapıyorlar okulda, çocuk kendine güven geliyor, ondan sonra okulu yani işi ve okulu başarıyla bitiriyor.
1: Ya muazzam bir örnek değil mi? Bayıldım, çok güzeldi. Yani hayatta aslında inanmak ve kendimize olan güvenimiz ve aslında yapabileceklerimizin nasıl söylenir, sınırının olmadığını bilmek ve pes etmemek. Aa, çok güzeldi. Teşekkür ederim Erdatlı babacığım. Bu arada Ayten'den canımsın sticker'ı çok oldu geleli ama biraz mesajlarınızı azaltmak istedim. Böyle ortalık karışmasın diye Ayten'cim canımsın sticker'ını aldım. O zaman nokta dakikaları başladı. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi? Bir nokta istiyorum sizlerden. Kimlerin radyosu açıksa +43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. Ve dedim ki umuda dair bugün sizden de bir motto istiyorum dedim. Umut varsa hayat vardır. Bu arada Tamer'den gelmiş. Umut varsa hayat vardır kesinlikle. Esin'den gelmiş. Umudunu yitirenler bulutlara baksın. Of, gerçekten. Gerçekten. Çok güzel. Evet, noktalarınızı görelim. Çok uzun zamandır değil. Sizinle galiba hiç paylaşmadım ama benim en sevdiğim Umut çalışmasıdır. Lise Terk grubu radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Umut diyecek ve hadi bakalım noktaları bekliyorum. Kimlerin radyoları açık?

er ya da geç. Er ya da geç yüzün gülecek. Gerçekten de en dibe vurduğumuz zamanlarda bu mottoyu hatırladığımızda zannediyorum birazcık daha kendimizi güçlü hissedebiliriz. Zannetmiyorum, aslında eminim. Evet, kimlerin radyosu açık? Esin'in radyosu açık. Noktasını koydu. Arda nokta yazdı. Ve Suat'ın radyosu açık. Yıldız'ın radyosu açık. Kalbini aldım, kalbime yazdım da bir mesaj varmış burada. İlk aklıma gelen o dönemde kendi içime dönüp eski halimi, yaşam sevincimi ve neşeli halimi hatırladım. Hani bir soru sormuştum ya, hayatınızın en karanlık anında size ışık olan neydi diye. İşte o soruya cevap gelmiş Yıldız'cığım, çok özür diliyorum. Görmemişim ya da gördüm unutmuşum, görmüşümdür unutmuşumdur. Artık bağışla, hoşgörüne sığınıyorum. İlk aklıma gelen o dönemde kendi içime dönüp eski halimi, yaşam sevincimi ve neşeli halimi hatırladım. Çok iyi bir yöntem. Sonrasında hayatımı değiştirme kararı aldım ve çok şükür başardım. Ya işte bu böyle hikayelerde şey düşünüyorum. İnsanın gücü, insana bahşedilen güç, fark ettiği an inanılmaz şeyler yapmasına sebep oluyor. Gerçekten öyle. Evet, içinde umudu barındıran bir motto da siz yazın dedim. Umut eden yolunu karanlıkta bile bulur. Sevgili Zuhal'den gelmiş. Çok güzel değil miydi? Umut eden yolunu karanlıkta bile bulur. Ve benim mottom, çok iyi bir motto geldi gerçekten. Yıldız, teşekkür ederim. Bu da geçecek. Yahu!

Buran Radyosu açık. En fırtınalı denizlerde bile yolunu kaybetmeyen gemi, rotasını tükenmeyen umuda çizen gemidir.

0: Laziz'e sevgiler, selamlar. Ya nokta koyman yeterli, yazmak durumunda değilsin. Bazen yazamayacak kadar yoğun oluyoruz, yorgun oluyoruz. Bazen canımız yazmak istemiyor. Nazlıcığım, öpüyorum seni. Yazamadım ama buradayım canım özlemim, dinliyorum demiş. İyi dinlemeler, iyi gelsin inşallah. Fırtına Mehmet'in radyosu açık, Cevat'ın radyosu açık. Devam ediyorum, bu da geçecek. Bu çok güzel bir motto ya, Yıldız. Ve Gönül. Noktasını koymuş, bir de mesajı var. Mesaja biraz sonra döneceğim. Evet, başka kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Nokta koymayanlar, açık olanlar. Ya ne noktası be? Bayağı noktacının var ya, bir tane klavyede bir nokta. İşte o noktadan bahsediyorum. Yani bana nokta koyun demiyorum.
1: Zor.
0: Mesaja nokta koyun diyorum.

Çok karanlığa düştüğüm zaman Özlemcim, ben oğlumu kaybettiğimde düştüm. Hiçbir daha hayat yaşanmayacak gibi geldi bana. Oo, zor bir örnek. Çok zor bir örnek ya. Şimdi ne diyeceğimi bilemedim. Gönül. Yüce Rabbim bir oğlumu aldı, bana torun nasip etti. Torunumla tekrar hayata bağlandım. Ben de ondan sonra dedim ki her gün yeniden güneş doğuyor, hayat devam ediyor. Ya bazen şey düşünüyorum Gönül ve tabii ki hepinize sesleniyorum. Öyle şeyler yaşıyoruz ki bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını biliyoruz. Bir kere bunu bir kabul edelim, bu cepte. Bir daha eskisi gibi olmayacağını biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz, yaşamak mecburi bir istikamet ve yaşadığımız her şeye rağmen yaşamak zorundayız. Zorunlu bir çizelge var. O zaman bu iş zorunluysa ve yaşamak mecburi istikametse, evet hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama yepyeni bir sayfa aralayabilir miyiz? Orada bir tereddüt var. O arada bir boşluk var. Bunu kabullenmek çok kolay bir şey değil. Orada gerçekten inanılmaz bir kuyu var. O kuyunun dibindesiniz. Bir hikaye anlatıyordum bir zamanlar size. Hatırlayanlar vardır. Belki yeniden dinlemeye başlayanlar ya da yeni dinlemeye başlayanlar için yeni bir hikaye olacak. Bir eşek bir kuyuya düşmüş. Çıkmaya çalışıyor. Bir türlü çıkamıyor. Ne yaparsa yapsın çıkamıyor. Sonra köylüler kuyunun etrafına toplanıyorlar. Bir bakıyorlar ki onu oradan çıkarmanın hiç bir yolu yok. Yani diyorlar ki hiç kimse acı çekmesin, öyle açlıktan susuzluktan yavaş yavaş ölmesin, biz üzerine toprak atalım, çabucak ölsün, en azından acısını hafifletmiş oluruz diye düşünüyor köylüler ve başlıyorlar toprak atmaya üzerine. Sonra bizim bu eşek, kuyuya düşen eşek, atılan her toprağı bir basamak gibi merdiven yapıp kuyudan çıkmayı başarıyor. Yani buradan işte nereye ulaşır zihniniz ve duygularınız bilmiyorum ama en dipsiz, en çıkamayacağımız yerden bile çıkmanın bir yolunu buluyoruz. Bunun başına tabii ki umut geliyor. Ardından pes etmemek geliyor. Ardından insani güçlerimizi kullanmak geliyor. Aklımızı kullanmak geliyor. Bir sürü şey geliyor. Ama arada bir boşluk var. O aradaki o travmatik boşluğu biraz zor atlatıyoruz. Bu bir gerçek. Ama sonrası öyle bir şey oluyor ki, böyle hiç beklemediğimiz bir şey ve bize hayatı yeniden öğretiyor. Yeniden başlıyoruz bambaşka bir renkle. Tabii ki geçmişte o yaşadığımızı unutmuyoruz. O zamanlar hep aklımızda. Orada böyle bir sızı hep var. Ama yeni başlayan şey o kadar güzel bir şey ki bizi bizden alıyor ve diyoruz ki işte tıpkı Gönül'ün dediği gibi hayat devam ediyor. Gönülcüm, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ve torun dedin ya, torun deyince akan sular duruyor.

0: Evet.
1: Efendim.
0: Söyle bakayım. Söyle bakayım. Bak herkes duyuyor sesini.
2: Annemize sarılmayalım mı?
0: Sarıl annene. Gel sarıl bakalım. Gidiyor musun?
2: Evet.
0: Hadi bakalım. Yolun açık olsun oğlum.
3: Eyvallah.
0: Güzel haberlerini bekliyorum. Selamlar. Herkese selamlar gönderiyorsun.
2: Lütfen.
0: Güzel haberlerini bekliyorum. Önce bana haber ver.
2: İlk.
0: Tamam.
2: Sana.
0: Sonra.
2: Önce değil, ilk sana.
0: Sonra ablana haber ver.
2: İkinci dedik.
0: Lütfen,
2: tamam.
0: Lütfen. Tamam. Unutma, tamam mı?
2: Daha onun haberi yok bu arada.
0: Biliyorum. İşte sürpriz olsun. Görüşürüz canım.
2: Dinleyenlere çok selam ve saygılarla.
0: Haydi görüşürüz.

Evet, Batuhan'ın da sesini sizlerle buluşturdum. Valla güzel haberler gelecek inşallah bugün. Dualarınızı eksik etmeyin. Evet sevgili Hülya'nın radyosu açık, noktalarını koymuş, varlığını hissettirmiş. Teşekkür ediyorum. Erdatlı babamın radyosu açık. Yalnız Erdatlı babacığım, şu son mesaj, sesli mesajdaki örneğe acayip bittim. Çok hoşuma gitti. Ve Esin'den bir mesajımız var. Ümit geleceğe bırakılmış en güzel duadır. Evet. Bu da sevgili Esin'in mottosu, umuda dair. Geleceğe bırakılmış en güzel duadır. Ümit insanın içinde hiç sönmemesi gereken en güzel ışıktır. Aynen.

Evet, Ayşe'den gelmiş bir motto. Umut çayın demlenmesini bekler gibi güzel günleri bekliyorum. Mesela İskender'in yağını döküyorlar. Cız diye. Bakar mısınız? Umuda bakar mısınız? İskender'i özlemiş. Bursa'ya gitmek lazım ama onun için. Sonra göl başında kiremitte kızarmış bıldırcın. Sonra Özlem ablamla Ürgüp yolunda Konya'da mola verip Mevlana'nın karşısında etli ekmek. Oh oh, bunlar yani bakar mısınız ya Ayşe'cim? Yani umut hep var, yoksa hayat çekilmez be ya. Gerçekten öyle.

0: Evet sevgili Hüseyin bizlerle birlikte.
1: Bir gün gelir kader tüm borçları öder.
0: Valla bir mesajı vardı. Şimdi yeni bir mesaj geliyor, bekliyorum. Sevgili Bediacığım, ablam, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar, nasılsın? Çok iyiyim ya, çok keyifliyim. Yayını yeni açabildim çünkü. Ben bugün tekrar teyze oldum. Ay bugün ne güzel haberler alıyoruz ya. Ay maşallah. Allah güzel ömürler bahşetsin bebeğimize. Mutluyum, kardeşim sağ salim kurtuldu diye. Bir yandan da garip bir his var. Neden? Nedir o garip his? Bir açıklar mısın lütfen? Çok merak ettim. Ya bazen çok mutlu oluyoruz, tamam mı? Çok güzel bir haber alıyoruz. Aynı şeyi dün akşam ben de yaşadım. Batuhan çok güzel bir haberle geldi eve. Aslında uzun zamandır beklediğim bir haberdi. Çok sürpriz olmadı ama. Böyle çok mutlu oldum. Ama bir garip bir his vardı. Aynı Bediha'nın dediği gibi. Çözümleyemediğim, anlayamadığım. Sana ve dinleyen herkese mutlu hafta sonu diliyorum demiş Bediacığım. Teşekkür ediyorum, hayırlı olsun. Ay ne tatlıdır o şimdi.
2: Üzülme, kahretme, kaybettim onu diye.
0: Benden de selam ve sevgiler demiş Yıldız Batuhan'a. Her nereye gidiyorsa güzel yolları ve zamanları olsun. Vallahi İş resmiyete bindiğinde tabii daha önce söylemiştim ilk sizlerle paylaşacağım diye. Böyle güzel geleceğe dair iyi bir adım atacak inşallah.
2: Bu can hediye yazıktır.
0: Ya bir şarkı vardı aslında bugün Maduan'a linkini gönderecektim. Neydi o şarkı ya, dur bulabilirsem onu sizlere bir dinleteyim.

Evet, üzülmek, kahretmek bunlar hayatın bir bölümünde hepimizi buluyor. Merak etmeyin, tek değilsiniz. Üzüldüğünüz, garip kaldığınız, kendinizi garip hissettiğiniz bir an varsa. Şimdi bir dakika şöyle Rafet Erroman'a bir dur diyorum. Şu şarkıyı bir dinletmek istiyorum size. İndiremedim ama bir dakika şöyle açalım bakalım sesini.

0: Batuhan'a gönderiyorum bu şarkıyı.
1: Senle olmayan yatakta uykuya dalınca düşlerim saydam ve boş çare sende.

Yani şimdi bugün umuda dairdi ya, Batuhan'la ilgili en son günlerde hep şey düşünüyordum. Allah'ım biz birlikte mi yaşlanacağız acaba? Gerçekten de umut dediğimiz şey hiçbir zaman tükenmemeli. Ben bunu bilir, bunu söylerim. En umutsuz olduğunuz anda bile umudunuz daima olsun. Çünkü hiç beklemediğiniz şeyler yaşayabiliyorsunuz. Ya Esin, gerçekten öyle. Batuhan çok heyecanlı bugün.

ama bilgisayarımda çözemediğim bir sorunum var. Mesajlarda maalesef böyle mesajlara girmekte biraz zorlanıyorum. WhatsApp'ı bir kere daha açayım. Neticede bilgisayarda diyor ki artık son dakikaların yaklaştı. Ona göre davran.

Evet, çok güzel bir mesaj geldi sevgili Hüseyin'den, Hüseyin Çınar'dan. Şu an balkonda semaverde demlenen çayımı yudumluyorum. O zaman hadi ben de kahvemden bir yudum alıyorum. Gözlerimi kapattığımda kendimi Erzincan'ın bir köyünde, dağların eteklerinde hissediyorum. Erzincan çok güzel bir yer ya. Ve Erzincan'ın dağları inanılmaz etkileyici. Biliyorsunuz değil mi? O dağlarda kayboldum ben. Soğuk pınar sularının huzur veren sesi, yüzüme dokunan serin rüzgar ve doğanın eşsiz kokusu sanki yanı başımda. Bazen insanın huzuru bulunduğu yerde değil, hatıralarında ve özlem duyduğu topraklardadır. Gerçekten öyle. Bir bardak çay, güzel bir esinti ve tatlı bir hayal. Ruhuma en iyi gelen şey tam da bu. Nasıl güzel anlatmış değil mi? Vallahi bayıldım. Tüm Viyana FM ve Erzincanlılara gelsin sıradaki türkü. Tabii yayınlarsan iyi yayınlar. Hüseyin ve Müslüm Çınar demiş. Sevgili Hüseyin. Dur bakayım, hemen güzel bir türkü alayım ben sıraya.

Bilmiyorum ki ablam, valla ben de sebebini çözemiyorum. Çok teşekkür ederim. Sen de hayırlı haberler al inşallah. Tam vakıf olamadım konuya. Oğlun sanırım hayırlı haber bekliyor. Evet, evet. İnşallah Rabbim kolay ve güzellikle hayırlısıyla sonuçlanır. Hayırlı haberler alırsınız. Ben maalesef fazla dinleyemeyeceğim. Kısa bir selam vermek istedim. Ondan beri bediş koşturuyor. Hadi bakalım. Güzel koşturular bunlar. Herkese kocaman selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir Erzincan türküsü var şu anda sırada.

Gerçekten Erzincan görmeyenler için diyorum, görülmesi gereken, aslında ülkemizin her yeri çok güzel de Erzincan beni çok etkilemişti. İnsanı bir kere çok inanılmaz güzel insanları var. Erzincan'a buradan sevgiler, selamlar göndermiş olayım. Valla bir daha göresim var Erzincan'ı. Efendim, gitmeden bir hikayem var, sizlerle paylaşayım, sonra mesajlarınızı da okuyarak aranızdan yavaş yavaş ayrılacağım ve programı pazartesiye devredeceğim. Efendim, bir zamanlar deniz kıyısında küçük bir kasaba varmış. Bu kasabanın girişindeki kayalıkta yaşayan yaşlı bir adam her akşam güneş battığında eski bir fener yakarmış. Bir gece genç bir balıkçı ona sormuş, bu fener ne işe yarıyor? Bugün hava açık, gemiler de artık güçlü ışıklarla yol buluyor. Yaşlı adam gülümseyerek cevap vermiş, bu feneri gemiler için değil, umudunu kaybetmek üzere olan insanlar için yakıyorum. Genç balıkçı şaşırmış, bir ışık bir insanın umudunu nasıl değiştirebilir ki? Yaşlı adam denizi işaret etmiş. Yıllar önce büyük bir fırtınaya yakalandım. Dalgalar teknemi sürüklüyordu. Gökyüzü kapkaranlıktı, ne yıldız vardı ne de ay. Tam vazgeçmek üzereyken uzakta küçücük bir ışık gördüm. O ışık beni kurtarmadı. Ama bana kıyı hala var, vazgeçme dedi. Kürek çekmeye devam ettim ve sabaha karşı karaya ulaştım. Bir an durdu, sonra ekledi. İnsan bazen kurtuluşu değil, sadece devam etmesi için bir sebep arar. O gece bana bunu küçücük bir ışık verdi. Aradan yıllar geçti, yaşlı adam öldü. Fakat kasaba halkı her akşam o feneri yakmaya devam etti. Çünkü artık herkes biliyordu, bazı ışıklar yolu aydınlatmaz, İnsanın içindeki umudu aydınlatır. Ve işte bu yüzden ümit, inanan kalbin en güçlü ışığıdır. Bugünkü mottomuz. Çünkü umut söndüğünde insan karanlığı görür. Umut yandığındaysa karanlığın içindeki yolu görmeye başlar.

0: Evet sevgili Esin demiş ki bir de umut benim için içimde büyüttüğüm biricik oğluşumdur. Evet ya gerçekten çok güzel bir isim Umut. Evet efendim benden bugünlük bu kadar olsun. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Umuyorum hepinize umut olmuştur bugünkü program. Şimdi neredeyiz? Çok güzel bir programdı ablam. Seninle bitirdim işimi. Ve Batuhan evleniyor mu diye sormuş. Valla ufukta öyle bir şey görünüyor. Bakalım ne olacak? Bugün büyük gün.
1: Bu son gelişim değil mi gözümün yaşı? Halimi sorarsın.
0: Yayın sonuna kadar dinliyorum. Şimdiden nefesine yüreğine sağlık can ablam teşekkürler demiş Arda. Ardacığım ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ve umut eden yolunu karanlıkta bile bulur. Sesine yüreğine sağlık ablacığım. Zuhal'cığım çok teşekkür ediyorum. Sana bizlere mutluluk, huzurlu, bol sohbetli, güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevdiklerimizle birlikte inşallah öpüyorum demiş. Ben de seni çok öpüyorum. Ve teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Fırtına Mehmet. Sana güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal demiş. Hoşça kal sen de. Ben de sana ve size çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar Özlem Hanım. Geç yazabildim diyen Mustafa Çetin'e diyorum ki hayatta hiçbir şeye geç kalmıyoruz. İyi ki geldin ve iyi ki yazdın. Varlığını hissettirdin. Önemli olan gelmiş olman ama ben gidiyorum olsun varsın. Aza kanaat getirmeyen çoğu bulamıyor biliyorsunuz. Seni tekrar dinlemek çok güzeldi demiş Yıldız. Valla seninle birlikte olmak da çok güzeldi. Emeğine sağlık teşekkür ederim. Yine birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kal, hoşça kal. İnşallah yine birlikte olacağız ve sevgili Hülya.
1: Sen geldin.
0: İyi yayınlar ablacığım, hayırlı cumalar. Erzincan deyince ne oldu? Aklıma yaşadığım bir olay geldi. Avusturya'dan izinli gidiyorum, kontrolden geçiyoruz. Oğlumun ismi Bekir Can. Diğerinin ismi Mehmet Can. Gümrükteki polis abi, abla siz Erzincanlı mısınız? Çocukların ismi sonuna Can eklemişsiniz demişti. Orada bayağı gülmüştük. Aa, ne ilginç hakikaten. Nasıl güzel bir bağlantı. Bekir Can'a ve Mehmet Can'a da sevgiler, selamlar. Ve çok teşekkürler ablacığım. Keyifli hafta sonları güzel haberlerle inşallah. Çok öpüyorum demiş Esin. Efendim program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Pazartesi yine aynı saatte bu güzel frekansta yine yeniden bir arada olabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum.

वो शुरू सीन है। Time.

0: Biyomerfan.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Süpermarketler KDV indirimini fiyatlara yansıttı. İşçi Odası'nın güncel fiyat incelemesine göre temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimi süpermarketlerde fiyatlara tam olarak yansıtıldı. Bazı ürünlerde ise fiyatların KDV indiriminin üzerinde düştüğü tespit edildi. ÜAMTC'den tatilcilere yoğunluk trafik uyarısı. Yaz tatili trafiğinin artmasıyla birlikte ÖAMTC hafta sonu güney yönündeki otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşabileceği uyarısında bulundu. Özellikle İtalya, Hırvatistan ve Macaristan yönünde yoğunluk bekleniyor. A2, A9, A10, A11, A12 ve A13 otoyollarıyla Birenler Geçidi, Tahuern ve Karavenkent tünellerinde bekleme sürelerinin uzayabileceği belirtildi. Viyana'da geceleme sayısı arttı. Viyana turizmi 2026 yılının ilk 6 ayında başarılı bir performans sergiledi. Kentte toplam 9,3 milyon geceleme kaydedilirken bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %4 artış gösterdi. Turizm gelirleri de yükselirken özellikle Mayıs ayında düzenlenen şarkı yarışmasının bu artışa önemli katkı sağladığı belirtildi. Avusturya'da sığınma başvuruları %44 azaldı. Avusturya'da sığınma başvurularındaki düşüş sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk 6 ayında 4.903 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %44 daha düşük gerçekleşti. Bakanlık başvuru sayısının son 23 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Ayrıca aile birleşimi kapsamında Haziran sonuna kadar ülkeye sadece 48 kişinin giriş yaptığı bildirildi. Çocuğu ilkokula başlayacak velilere bilgilendirme etkinliği düzenleniyor. Viyana'da çocuğu bu yıl ilkokula başlayacak aileler için 30 Temmuz Perşembe günü Campus Sonnenviertel ücretsiz bilgilendirme etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte çocukların ilkokula hazırlığı, Almanca öğrenme süreci, Viyana'daki okul sistemi ve velilerin sorumluluğu hakkında uzmanlar tarafından bilgi verilecek. Aileler ayrıca merak ettikleri soruları da uzmanlara yöneltebilecek. Yabancı öğrenci sayısı yerli öğrencileri geçti. Avusturya üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz akademik yılda üniversitelere 31.187 yabancı öğrenci kayıt yaptırırken, Avusturya vatandaşı yeni öğrencilerin sayısı 20.484'te kaldı. Böylece yabancı birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yerli öğrencileri geride bıraktı. Avusturya'da deprem. Aşağı Avusturya eyaletinin Gloggnitz bölgesinde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01.59 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başkent Viyana'nın bazı bölgelerinde de hissedildi. Hitler'in doğduğu ev polis merkezine

0: dönüştürüldü. Avusturya'nın Braunau-Hamin kentinde bulunan ve Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina, yaklaşık 20 milyon avroya mal olan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından polis merkezi olarak hizmete açıldı. Projenin amacı binanın neonazi gruplar için ziyaret noktası olmasını önlemek olduğu belirtildi. Bina uzun süren hukuki sürecin ardından 2017 yılında kamulaştırılarak devlet mülkiyetine geçmişti. Bisiklet ve e-scooterlara ceza yağdı. Viyana polisinin bisiklet ve e-scooter sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde toplam 287 cezai işlem yapıldı. Kontrollerde hız sınırını aşan, trafik kurallarını ihlal eden ve teknik şartlara uymayan çok sayıda sürücü hakkında işlem uygulanırken bazı e-scooterların trafikten men edildiği bildirildi. Gurbetçilerin karayoluyla Türkiye seyahatleri devam ediyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye'ye dönüşü hız kesmeden devam ediyor. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Haziran'la 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kapıkule sınır kapısından toplam 1 milyon 130 bin yolcu Türkiye'ye giriş yaptı. Avusturya'da 13,6 milyon araç park yeri bulunuyor. Graz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Avusturya genelinde araçlar için yaklaşık 13,6 milyon park yeri bulunuyor. Bu park alanlarının toplamda 31.700 hektarlık bir alanı kapladığı belirtildi. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 25 dereceye kadar yükselecek. Beşiktaş avantajı kaptı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Danimarka'nın Michelin takımını 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Trabzonspor Avusturya'ya geldi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor özel bir uçakla Salzburg'a geldi. 23 Temmuz'la 2 Ağustos tarihleri arasında Şiladming kasabasında kamp yapmak için Avusturya'ya gelen kafileyi çok sayıda Trabzonspor taraftarı karşıladı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gülşen'le başladık programa. İtaat Yok isimli bu güzel yepyeni şarkısı kulaklarınızda oldu. Hepinize güzel bir akşam diliyorum ve şimdiden iyi hafta sonları. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Umarım iyisinizdir. Gününüz ve haftanız güzel geçmiştir. Haftanın kapanış programına yakışan yine harika şarkılar eşliğinde sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki muhabbetimizle gündemden kısa haber özetleriyle. Siz de programımıza her zaman olduğu gibi güzel mesaj ve isteklerinizle katılabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken +43 660 130 1979'dan bana ulaşmak. +660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. Sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyiciler. O zaman Betül Demir gelsin ve Meşgul isimli güzel şarkısını hep birlikte keyifle dinleyelim. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresindesiniz. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Orkestrası ile yapmış oldukları Ağır Yaralı isimli bu nefis şarkısıyla kulaklarınızda oldular. Viyana FM'de Akif Özcan, mikrofonda Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar, sevgiler, selamlar.

Birbirinden güzel şarkılar arka arkaya size ulaşmaya devam ediyor. Tabii sizlerin de güzel mesajları bana ulaşmaya devam ediyor. Onlar için de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Viyana 10. bölge. Sevgili Gökhan Yayınlar. Sizleri dinliyoruz abi demiş. Bir şarkı da bize çalarsan seviniriz diyor. Mümkünse Sefo'dan demiş. Alırız tabii listeye, ne demek Gökhan'cığım. Selamlar sana ve sevdiklerine gelsin güzel şarkılar. Büşra'ya selamlar. Salzburg'da bizleri dinliyormuş. Harikasınız, sağ olun. Sıradaki şarkı bize gelsin demişler. Gelsin tabii ya. Buse Bregenz'den Ali Yayınlar Akif Bey. Sevgiler. Hadise'den de bir şarkı çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Az sonra gönderelim onu da. Alıyorum listeye sıra sıra. İstediğiniz şarkıları çalacağız. Umut Biçer İstanbul'dan sevgiler abi. Yayın yine çok güzel başladı diyor. Harikasın demiş. Canım benim çok teşekkür ediyorum. Biz de bir Sefo dinler miyiz abi demiş. Ya Sefocular toplandınız mı? Alıyorum listeyi az sonra. Önce Mert Demir'den dinleyelim. Delisin, sonra Sefo gelecek, ardından Hadise. Sonrasında hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle devam. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla.

Çok değişik bir remix versiyonu kulaklarınızda oldu. Akif Özcanlısınız, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Dün akşam temsilcimiz Beşiktaş'ın hazırlık maçı vardı biliyorsunuz. Midtjylland'le oynadığı ve 1-0 Orkun Kökçü'nün attığı golle UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında galibiyeti almış oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Bu akşamsa bir hazırlık maçı var Galatasaray'ın. Türkiye saatiyle 21'de başlayacak, yaklaşık 40 dakika sonra Monza ile karşılaşacak. İtalyan ekibi Monza ile hazırlık maçında Galatasaray'a da başarı dileklerimizi iletmiş olalım sevgili dinleyiciler. +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri istek ve mesajlarınızla bekliyorum. Yoldaysanız iyi yolculuklar, evdeyseniz iyi istirahatler, çalışıyorsanız kolaylıklar.

0: Tiföz Can.
1: Şuh Nefes ve Sezen Aksu kulaklarınız doldu sevgili dinleyiciler. Bu güzel çalışmayı da geride bıraktık. Sevgili Raşit de bizlerle beraber ve istek şarkısını da iletmiş. Merhaba Akif, keyifli yayınlar. Yayına yeni geliyorum demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Galiba diyor sen de bu hafta tatile çıkıyorsun. Eğer öyleyse iyi tatiller diliyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum ailenle birlikte. Sağ ol, var ol. İstek olarak da İsmail Yakan'dan Erkekler ve Kızlar şarkısını istiyorum. Yeni şarkı 3 gün olmuş, bayağı güzel demiş. Aynen öyle. Hemen dinletelim İsmail Yakan'a da. Hayırlı olsun. Sana da çok teşekkür ediyorum. Evet, bu haftayı bitirmiş olacağız. Yani pazartesi de yine beraberiz canım. Önümüzdeki hafta da beraberiz. Ay sonunu tamamlayacağız. Yeni ayın ilk haftasında olmamış olacağız yani. Bu hafta, bu haftanın tabii son günü. Dur, benim de kafamı karıştırdın ya. Yani ayın 27'sinde de buradayız. 27-31 arasında. Raşit'cim çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Haydi o zaman senin isteğine devam etsin program. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan yayında. İstek ve mesajlarınızı bekliyoruz WhatsApp üzerinden. Haydi bakalım.

Murat Boz, Yollarda Kayboldum isimli güzel şarkısıyla kulaklarınız doldu. Herkese iyi akşamlar. Ezgi Hanım, buradayız. Akif Bey, iyi akşamlar diliyorum da biz çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, İyi ki varsınız. Bir şarkı da bizim için çalarsanız sevinirim diyor. Ne demek, mümkünse Tuğba Yurt bu son olacak. Aldım listeyi, az sonra dinleyeceğiz. Evet, Galatasaray'ın bu akşam hazırlık maçı var. Monza ile oynayacak İtalyan temsilcisiyle. Maçın başlamasına da 15 dakika kaldı. Başarılar diliyoruz bu hazırlık maçında Galatasaray'a. Efendim, Avusturya'da korkutan deprem başlığıyla bir haber paylaşıldı sayfamızda. Aşağı Avusturya eyaletinin Gloggnitz bölgesinde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01.59 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre kasabalarda ve başkent Viyana'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği deniyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Allah beterinden korusun. Bir başka önemli haber Türkiye'den. CHP Viyana Birliği, daha doğrusu Viyana'dan ama hani Türkiye'den Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti durumları söz konusu biliyorsunuz. CHP Viyana Birliği de topluca istifa ederek Yeni Parti çatısına katılmış efendim. Bu haberimizi de aktaralım sizlere. Yeni Parti'de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Özgür Özel ve ekibi Yeni Parti çatısı altına katılmaya devam ediyor. Bir tarafta da Kılıçdaroğlu'lu CHP var. Açıklamada yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar ve üyelerin ortak talebi doğrultusunda siyasi çalışmaların en kısa sürede Özgür Özel tarafından kurulan yeni parti çatısı altında sürdürüleceği belirtilmiş. Birlik ayrıca geçiş sürecine ilişkin yasal işlemlerle izlenecek yol haritasının da önümüzdeki günlerde üyelerle paylaşılacağını açıklamış. Hayırlısı olsun diyelim sevgili dinleyiciler. Programımız devam ediyor Tuğba Yurt'la. Bir istek şarkısı. Bu son olacak Viyana FM'de.

Devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, hayırlı cumalar ve iyi hafta sonları dileklerimizi iletmiş olalım. Güzel mesajlarınız ve istekleriniz de gelmeye devam ediyor. Onlar için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili Yusuf, 20. Viyana'dan iyi yayınlar abi demiş. Demiş balkonda şu anda açtık radyomuzu ve seni dinliyoruz. Biz de bir şarkı istiyoruz, Derya Ulu'dan çalarsan sevinirim demiş. Ben de hemen hazırladım. Şansım olsun şarkı senin için geliyor, beraberindeki tüm aile üyelerine de selamlar.

0: Viyana FM.
1: Emre Kaya ve Asalet Çarkısı kulaklarınızda olduğu Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırada Salman Tim ve Fatma Turgut var. Yerinde olmuyor radyonuzda olacak. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımızın ikinci saatinin açılış şarkısı olarak gelecek bu güzel şarkı. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler dileklerimizi iletelim ve WhatsApp hattımızı da tekrar edelim. +43 660 130 1979'dan programımıza katılabilirsiniz değerli dinleyiciler. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Son bir...

dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Programımızın ikinci saatinde ilerliyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, Galatasaray'ın bir hazırlık maçı olacağını ifade etmiştik sevgili dinleyiciler. Maç başladı. Monza ile karşılaşıyor Galatasaray hazırlık maçında. Dakika 7, durum 0-0. Tabii ki Galatasaray hazırlık maçında Monza karşısında başarılar dileklerimizi iletelim. İçimize mi atalım? Gülden şarkısıyla programımız devam edecek. Mega Gastro ve Pindlings katkılarıyla sizlerleyiz. Salih Bey Graz'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle katılmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Robert Etemo'nun yeni şarkısını Vara Vara'yı istiyorum demiş. Birazdan çalacağız. Gülden'in hemen ardından gelecek. Ardından Çağla, sonrasında Gökhan Özen, Zinet Salih Emirkan, Gökçe Kırgız, Sura İskenderli, Selim Gülgören, Özgün ve daha neler neler. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. İyi akşamlar.

0: Bir yere de yaz kulaklarınızıydı. Viyana Efendisi'niz, Akif Özcan'dasınız. Evet, Galatasaray Monza mücadelesi biliyorsunuz Galatasaray'ın Avusturya kamp kapsamında oynanıyor. Linz'de bu mücadele. Şu an maçın 16. dakikası geride kaldı artık. Ve 0-0 beraberlik var. Takıma başarı dileklerimizi iletmiş olalım bu hazırlık maçında. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Akif abi, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben memleketteyim. Sinop Ayancık'tan selamlar herkese diyor. Çok teşekkürler sevgili İsmail Uzun'a. Ve Sinop Ayancık'ta bize kulak veren tüm kıymetli dostlara da gelecek Gökhan Özen'in bu güzel şarkısı. +43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarınıza bekliyoruz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan canlı yayına devam ediyor.
1: Akif Özcan.

0: öyle mi Cancağızım?
1: Zinet Salih ve Cancağızım kulaklarınızda oldu. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Sırada Emir Kan Var, Yüreğimde Yara Var isimli şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Şehriban Hanım iyi akşamlar diyor 20. Viyana'dan. Herkese sevgiler. Tüm Viyana FM dinleyicileri için bir şarkı rica ediyorum. Gökçe Kırgız'dan Eylül şarkısı. Valla Gökçe Kırgız vardı listemizde ama sizin istediğiniz şarkıyla değiştirdim. Birazdan gelecek. Önce Emir Kan, ardından Gökçe Kırgız'la devam edeceğiz. Sonrasında yine harika şarkılar sizinle olmaya devam edecek. İyi akşamlar.

Yüreğimde yara var ve Emir Kan kulaklarınızda oldu. Gerçekten çok güzel bir çalışmaydı. Benden sizlere geldi. Şimdi biz tek şarkısı Gökçe Kırgız Taner'den Eylül şarkısıyla devam edeceğiz. Belçika'dan Tülay Özde katılmışlar. Sıradaki şarkı bana da gelsin diyor. Gelsin efendim. Hepiniz armağanımız olsun. Belçika'ya da kucak dolu sevgiler. Galatasaray hazırlık kampında ilk maçında Monza ile karşılaşıyor. Maçın 29. dakikası. Monza 1-0 önde.

Sevgili Murat Erdatlı da geldi. Buradayım diyor. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Güzel şarkılar sana, Emine Hanım'a, tüm ailenize, sevdiklerinize de gelsin. Sevgili Burcu da bizlerle İstanbul'dan dinliyor. Özgün'den Mümkansız şarkısını rica ediyormuş. İmkansız, bu da mümkansız. Önce Sura İskender'le Yok diyecek. Ardından Özgün'le devam edeceğiz. Mega Gastro ve Pindirings'le devam ediyoruz. İyi akşamlar.

Oldu burası Viyana FM kaliteli müziğin adresinde Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Yıldıray, iyi akşamlar abicim, Graz'dan sevgiler diyor. Buradayız. Hande Yusal'dan Halim şarkısına yer verirsen sevinirim. İyi yayınlar ve herkese de iyi akşamlar demiş. Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar. Sevgili Bedoş'umuz da geldi. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar müdürüm, nasılsın diyor. Çok teşekkür ediyorum, gayet iyiyim sevgili Bediye, umarım sen de iyisindir. Bahçeli bile Viyana FM demiş. Ya harikasın sen valla, süpersin. Her yerde abi, evde, işte, bahçede, tatilde, yolda. Viyana FM hayatın her anında yanınızda. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam ve hafta sonu diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bilmukabele ben de aynı güzel dilekleri iletiyorum. Bahçe de çok güzel. Topladıkların da çok güzel. Maşallah. Oo, mahsulümüz mis. Ne görüyorum? Çilek görüyorum, biber görüyorum. Domates görüyorum. Salatalık görüyorum. Kıvırcık görüyorum. Bir şey daha var. Ne o? Semizotu mudur? Nedir o? Yanlış da söylüyor olabilirim ama tam emin değilim yani onun isminden. Sanki dün de yediğim bir şey ama ben hep bunun ismini karıştırıyor muyum? Bana bir garip geldi, anlayamadım. Selamlar ama hepsi çok güzel görünüyorlar. Doğal doğal, mis gibi. Afiyet şifa olsun diyelim bu güzel şarkı sevgili Bediye içinde gelsin. Halim ve Hande Ünsal şimdi Viyana FM'de sizinle.

Viyana FM. Evet, devam ediyoruz. Güzel bir şarkı Hande Ünsal Halim'le radyolarınızda oldu. Semiz Otu değil mi? Doğru söyledim ya. Evet, çok teşekkür ederim. Çok da mutlu oldum. Hep böyle onun ismini söylerken, Semiz Otu'nu söylerken hep böyle acaba doğru mu söyledim, yanlış mı söyledim diye düşünüyorum. Bazen böyle ne bileyim bazı yeşillikler böyle birbirine benziyor sanki. Aa bu o mu diyorum filan, bazen o çıkmıyor. Ama Semiz Otu'nda yanılmadım yani. Dün de yemiştik böyle yoğurtlu filan, güzeldi. Sana da afiyet olsun, yiyecek olan herkese de sevgili Bediye. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Bu ne demek ya? Sesin değil abi demişsin ama anlamadım. Yanlış mı oldu o mesaj? Kolay gelsin, sesin değil abi. Ne demek o? Selma Metin, İyi akşamlar diliyorum. Sesli mi yazdırdınız böyle? Sesli konuşuyoruz da sonra metne çeviriyor ya, bazen yanlış anlayabiliyor.

Ve bu akşamlık da geldik programın sonuna. Haftayı da kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, sesindeyiz abi demek istedim diyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Anladım zaten öyle bir yanlışlık olduğunu. Sevgili Selma Metin'e de selamlar, sevgiler gönderelim. Galatasaray Monza karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda Galatasaray'a hazırlık maçında başarı dileklerimizi iletelim Avusturya kampında. Değerli sponsorlarımıza çok teşekkürler. Pindrinks'e ve Mega Gastro'ya katkıları için sağ olsunlar, var olsunlar. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Pazartesi akşam Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Seda Sayan'la veda ediyoruz.

0: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Süpermarketler KDV indirimini fiyatlara yansıttı. İşçi Odası'nın güncel fiyat incelemesine göre temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimi süpermarketlerde fiyatlara tam olarak yansıtıldı. Bazı ürünlerde ise fiyatların KDV indiriminin üzerinde düştüğü tespit edildi. ÜAM TC'den tatilcilere yoğunluk trafik uyarısı. Yaz tatili trafiğinin artmasıyla birlikte ÖAM TC hafta sonu güney yönündeki otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşabileceği uyarısında bulundu. Özellikle İtalya, Hırvatistan ve Macaristan yönünde yoğunluk bekleniyor. A2, A9, A10, A11, A12 ve A13 otoyollarıyla Birenler Geçidi, Tahuern ve Karavenkent tünellerinde bekleme sürelerinin uzayabileceği belirtildi. Viyana'da geceleme sayısı arttı. Viyana turizmi 2026 yılının ilk 6 ayında başarılı bir performans sergiledi. Kentte toplam 9,3 milyon geceleme kaydedilirken bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %4 artış gösterdi. Turizm gelirleri de yükselirken özellikle Mayıs ayında düzenlenen şarkı yarışmasının bu artışa önemli katkı sağladığı belirtildi. Avusturya'da sığınma başvuruları %44 azaldı. Avusturya'da sığınma başvurularındaki düşüş sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk 6 ayında 4.903 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %44 daha düşük gerçekleşti. Bakanlık başvuru sayısının son 23 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Ayrıca aile birleşimi kapsamında Haziran sonuna kadar ülkeye sadece 48 kişinin giriş yaptığı bildirildi. Çocuğu ilkokula başlayacak velilere bilgilendirme etkinliği düzenleniyor. Viyana'da çocuğu bu yıl ilkokula başlayacak aileler için 30 Temmuz Perşembe günü Campus Sonnenviertel ücretsiz bilgilendirme etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte çocukların ilkokula hazırlığı, Almanca öğrenme süreci, Viyana'daki okul sistemi ve velilerin sorumluluğu hakkında uzmanlar tarafından bilgi verilecek. Aileler ayrıca merak ettikleri soruları da uzmanlara yöneltebilecek. Yabancı öğrenci sayısı yerli öğrencileri geçti. Avusturya üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz akademik yılda üniversitelere 31.187 yabancı öğrenci kayıt yaptırırken, Avusturya vatandaşı yeni öğrencilerin sayısı 20.484'te kaldı. Böylece yabancı birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yerli öğrencileri geride bıraktı. Avusturya'da deprem. Aşağı Avusturya eyaletinin Gloggnitz bölgesinde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01.59 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başkent Viyana'nın bazı bölgelerinde de hissedildi. Hitler'in doğduğu ev polis merkezine dönüştürüldü. Avusturya'nın Braunau am Inn kentinde bulunan ve Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina, yaklaşık 20 milyon avroya mal olan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından polis merkezi olarak hizmete açıldı. Projenin amacı binanın neonazi gruplar için ziyaret noktası olmasını önlemek olduğu belirtildi. Bina uzun süren hukuki sürecin ardından 2017 yılında kamulaştırılarak devlet mülkiyetine geçmişti. Bisiklet ve e-scooterlara ceza yağdı. Viyana polisinin bisiklet ve e-scooter sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde toplam 287 cezai işlem yapıldı. Kontrollerde hız sınırını aşan, trafik kurallarını ihlal eden ve teknik şartlara uymayan çok sayıda sürücü hakkında işlem uygulanırken bazı e-scooterların trafikten men edildiği bildirildi. Gurbetçilerin karayoluyla Türkiye seyahatleri devam ediyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye'ye dönüşü hız kesmeden devam ediyor. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Haziran'la 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kapıkule sınır kapısından toplam 1 milyon 130 bin yolcu Türkiye'ye giriş yaptı. Avusturya'da 13,6 milyon araç park yeri bulunuyor. Graz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Avusturya genelinde araçlar için yaklaşık 13,6 milyon park yeri bulunuyor. Bu park alanlarının toplamda 31.700 hektarlık bir alanı kapladığı belirtildi. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 15, gündüz ise 25 dereceye kadar yükselecek. Beşiktaş avantajı kaptı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Danimarka'nın Michelin takımını 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Trabzonspor Avusturya'ya geldi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor özel bir uçakla Salzburg'a geldi. 23 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Schladming kasabasında kamp yapmak için Avusturya'ya gelen kafileyi çok sayıda Trabzonspor taraftarı karşıladı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Viyana FM.

0: Viyana FM.
1: Viyana FM.
0: İnternetin olduğu her yerde,
1: her yerde.
0: Kesintisiz.
1: Senin.
0: Seninle.
1: Seninle.
2: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
3: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
1: Her zaman
3: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
1: yayındayız.
3: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
3: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.08 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. Bir de şunu hatırlatalım, bu akşam programın ilk bir saati slow, İkinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Her zaman olduğu gibi günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Mehmet Erdem yorumuyla aldatıldık dedik. Ben bazı isimler için söylüyorum. Kendine has tarzları var ve bu durum çok hoşuma gidiyor diye. Sevgili Mehmet Erdem de onlardan bir tanesi. Bir şarkıya kulak kesilsen daha sesi duymadan yazının veya yorumlayanın Mehmet Erdem olabileceği konusunda bir tahminde bulunabilirsin. Her şey birbirinin bu kadar aynıyken bunu da sağlayabilmek bence takdir edilmesi gereken bir durum. Her ne kadar öyle olmasa da. Efendim, mesajlara geçmeden önce günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için sizlere insan en çok kime karşı asabi davranır, neden diye sorduk. İnsan en çok kime karşı asabi davranır, neden, ister yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mela Bedel bizlerle birlikte olacak. Üzgünüm diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle mesajlarıma bir dönmek istiyorum. Sevgili Yusuf abimiz, Yusuf Türel, uzun zaman sonra bizlere kulak veriyor. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diyorum. Toprağım nasılsın demiş. Vallahi mikrofon başındaysak, bir de sizlerle birlikteysek keyifler yerinde. Umarım sizin için de durum aynıdır. Sevgili Yusuf abimize ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlarımıza selamlarımızı göndermiş olalım. Sizleri kimler dinliyorsa selam ve sevgiler gönderiyorum. Şu anda balkonda canım oğlum, canım kızım ve torunlarla çay içiyoruz ve sizleri dinliyoruz. Seviliyorsunuz, eksik olmayın. Selamlar, sevgiler demiş. Vallahi ma ile bir arada olmak gibisi yok değil mi? Zaten zarar gelmeyen değerlerden bir o kaldı. Hala bir şekilde çok şükür ki bir araya gelebiliyoruz. Aile fertleriyle. Her ne kadar altını dolduracak sebepler de aransa zaman zaman, şükür ki o bağlar kopmuş değil. O noktaya umarım gelmeyiz. Herkese de selamlarımızı göndermiş olalım sıradaki çalışmayla birlikte. Hatta şöyle de bir güzellik yapalım. Madem uzun zaman sonra ilk kez dinliyorsunuz, ortak bir kararla sevdiğiniz, beğendiğiniz bir eser istek alayım sizlerden. Formata uygun olsun olmasın, o çok da dert değil. Biliyorsunuz uzun zamandır dinlemeyen dinleyenlerimize, bir de ilk kez dinleyenlere zaman zaman böyle güzellikler yapıyoruz. Bugün de yapalım. Sevgili Cansu Hanım bizlere kulak veriyor. Hayırlı akşamlar Melih. Ben de buradayım. Uzun zaman oldu seni dinlemeyeli. Rafet Erroman'dan bir şarkı istiyorum. Zuhal ablama gelsin. Senin eşliğinde yapboz yapıyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan bir Rafet Erroman gönderelim. Kendisinin de emeğine, yüreğine sağlık. Puzzle yapmak meşakkatli iş ya. Özellikle o 1000 parçalı, 10.000 parçalı falan. Vallahi ben almayayım. Bende o kadar sabır yok. Ama her zaman gıpta etmişimdir yapabilene. Öykü Gürman bizlerle birlikte olacak. Yine sevenler sevsin diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili Dinçer şu anda bizlere kulak veriyor. Güzel abimi yayınlar. Yine seninleyiz, sendeyiz. Harika bir akşam olacağına adım kadar eminim. Çünkü bugün arabesk var demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ama yani şey gibi olmuş. Arabesk olmasa akşamlar kötü mü geçiyor aşk olsun? Şaka yapıyorum. Bugün birçok isim gibi vallahi ben de ikinci saat için buradayım, ne yalan söyleyeyim. Ve ben onu unuttum, biliyor musun? Yani ben bugün perşembe falan sanıyorum. Çünkü bu hafta bana bir türlü geçmedi abi, niyeyse. Soruya cevap olarak demiş ki kendisi, İnsan en çok değer verip de değer göremediği insana asabilir.

Dinçer. Batu selamlar abi. Hak yenilen yerde insan asabi olur demiş. Hak yenilen yerde insanın asabi olması, evet, doğru ve doğal bir şey. Ama her koşulda hak yenilen yerde asabi olamıyorsun abi. Bazen birileri için, bir şeyler için hatta enteresandır ama gerçektir. Bazen maddiyat için o asabiyeti bir sineye çekmek gerekiyor. Bu da aslında zor bir şey değil. Hani X biri seni anlamayabilir ama aynı konuda Y biri seni anlayıp da işte şöyle yap, benim hatırım için diyorsa ve burada samimi olduğunu, samimiyetini sana hissettiriyorsa, orada o asabiyeti bir sineye çekebilirsin abi. Ha, günün birinde belki keşke yapmasaydım diyebilirsin ama bu durum orada hatrını sayıp geri çekildiğin kişinin kabahati değildir. Ki zaten iş bu noktaya gelirse, bak şöyle dedin, şöyle yaptık ama gördün mü böyle oldu dendiğinde, karşı taraf mahcubiyetle sen haklıymışsın bilemedim der. Kendini bilen adama bu da yeter abi. Çünkü mesele bunu duymak değildir, hissetmektir. Sevgili Emine ablam bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım kendisine ve Erdat'la ailesine. İyi geceler Emine, hoş geldin, iyi yayınlar demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Efendim Sefo ve Sena Şahin bizlerle birlikte olacak. Bir bilsen diyelim, ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Sefo ve Sena Şahin kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bir düşün dedik. Ve hemen devam ediyoruz sevgili. Cansu Hanım'ın isteği üzerine Rafet Erroman'dan güzel bir çalışmayı aldım listeye, ama öncesinde güzel bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

Unutma sevgili. Boynu bükük kalınca hatırla beni. Gözüne yaş dolunca hatırla beni. Olur ya. Yazmak istersen iki satır mesaj. Her cümlenin sonunda hatırla beni. Mutlu olamazsan gittiğin yerde sevmek, sevilmek nedir unutacak olursan hatırla beni. Bir gün adım atacak mecalin kalmazsa, kalırsan dört duvarın orta yerinde bir başına, gönlüne tarifi imkansız bir acı düşerse, olmaz ya, ararsan bir derman, hatırla beni. Unutma sevgili. Bir gün dönüp bakarsan geçmişe, bugünü unutmak istersen, aşk ne demek, sevda ne demek, aklına düşerse bir gün yeniden, hatırla beni, hatırla sevgili, hatırla gözlerimden, hatırla gözlerimden.

0: Vyan FM.
1: Selami Şahin'in ölümsüz eserlerinden bir tanesi, Emircan İrek yorumuyla kulaklarımızdaydı. Ayrılmayalım dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Hoş geldin gönüldaşım. Huzurla, sevgiyle, keyifli, nazarsız yayınlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin önce gönlümüze, sonra radyomuza. İkinci şiire talibim, ikinci saatin bütün çalışmaları sana gelsin. Soruna cevabım, insan en çok en yakın olduğu insanlara karşı asabi davranır. Çünkü onların yanında kendilerini daha güvende hisseder ve duygularını daha az filtreler. Sevgilerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok güzel ve çok doğru bir cevap. Yani biz en çok onların yanında kendimizi rahat hissediyoruz. Aslında mesele o da değil. Yani en çok onlara verdiğimiz değerin karşılığını görmeyince, hissetmeyince bir asabiyet geliyor. Çünkü diğer insanlar çok önemli değiller. Muhtemelen sen de onun için aynı önemsizliktesin. Hani merhaba merhaba dediğin insana karşı asabi olmanın bir anlamı yok. Ama işler diğer türlüyse, abi elbette gördüğün yanlışı söyleyeceksin. %100 haklı olmayabilirsin. Mesele %100 haklı olmak değil. Ki ilişkinin her türlüsü iki kişiliktir. Dolayısıyla kimse %100 haklı değildir. Mesele şu. İki tarafın da birbirini anlayabilecek şekilde dinlemesi. Dinlemek istediğini, dinleyebileceğini, İki tarafın da birbirine hissettirmesi. Oturulup konuşulduktan sonra hangi taraf bir diğerinden bir tık daha haklıysa, bir orta yol bulunur. Ya işte dersin ki, ya sen şöyle diyorsun ama o da şu sebepten dolayı şöyle diyor. Bir orta yol bulunur. Mesele konuşarak orta yol bulmak da değil. Anlık konuşursun, orta yolu bulursun baba. Ama sen sonrasında fiilen karşıdaki kişiyi anladığını belli etmezsen, hayatının o tartışmadan sonraki geri kalanında o tartışmanın bir anlamı kalmaz. O tartışmanın bin beterini 1 milyon kere daha yaşarsın. En son bir yerde anlaşılmayan taraf kim olursa olsun ipleri koparır. Yani senin onun hayatındaki vasfına vesaire bakmaz. Çünkü sen onun senin hayatındaki yerini göze alıp değerlendirip onu anlamayı seçmemişsin. Dolayısıyla ne olur? Ne ekersen onu biçersin. Çok güzel, çok doğru bir cevap. Aslında ben de bu cevapla birlikte, yaptığım yorumla birlikte kendi cevabımı bir yerde vermiş oldum. Dolayısıyla gönüldaşıma, yol arkadaşıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili Murat abimiz Murat Erdatlı da şu anda bizlere kulak veriyor. Hayırlı akşamları yayınlar. Herkese selamlar, saygılar. Hoş geldin kardeşim demiş. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Emre Fel bizlerle birlikte olacak. Son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi bence. Tarzı biraz taklit gibi ama sesi başarılı. Merdan diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Emre Fel kulaklarımızdaydı. Merdan dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, ismini vermek istemeyen dinleyenimiz sevgili Batu'nun annesi bizlere ulaşmış. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki tüm çalışmaları sizlere armağan ediyorum. Ben de ikinci saat için burada olanlardanım özellikle. Sorunun cevabına gelecek olursak, insan en çok en değer verdiğine asabi olur. Bu bir yerde rahatlık hissinden kaynaklıdır. Yanlış bir şey gibi gözükür ama bence doğrudur demiş. Çünkü birinin yanında rahat olamayacak olduktan sonra, duygularını ifade edemeyecek olduktan sonra, yanlış anlaşılmaktan korkacak olduktan sonra bir arada olmanın bir anlamı olmadığını düşünen taraftayım demiş. Yani abi, değer verdiğin insanın yanında ya acaba yanlış anlar mı? Beni yanlış tanır mı? Kavga eder miyiz? Tartışır mıyız diye düşünmemelisin ya. Zaten değer veriyorsan, bir de o değerin karşılığını görüyorsan, o saygı sınırını zaten çizmişsindir. Orayı zaten aşmazsın. Orayı aşmadan da her derdini, sıkıntını paylaşabilmelisin abi. Ama canı gönülden dinlenmeli. Yani benim derdim bana yeter, aman hadi sen de git dercesine öyle başından savarcasına değil. Zaten birini baştan savmak, savmaya çalışmak garip bir durum. Hani insanı aptal yerine koymak gibi bir şey. Karşıdaki kişi, muhatabının bu durumun farkında olmadığını düşünerek yapıyor çünkü o baştan savma olayını. Ama dibine kadar farkındasın. İşte burada önem meselesi devreye giriyor. Karşındaki kişi senin için o kadar da aşırı bir önem arz etmediği için kalkıp da ya sen beni başından mı savıyorsun demiyorsun. Bunu demeyince de sanki farkında değilmişsin gibi düşünülüyor ama o işler öyle olmuyor tabii ki. Umarım bir gün herkes bunun da farkına varır. Efendim, Kaan Kansu Toprak bizlerle birlikte olacak. Aşk deli yaparmış diyelim, ardından bu saatin kapanış çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

0: Vion FM.
1: Aşk deli yaparmış gönüle girince. Bence çok doğru yani. Bunu belki de bu şarkıya kadar bu açıdan hiç düşünmemiştim ama şarkıyı dinlerken ya dedim ne kadar doğru söylenmiş. Şimdi şöyle bir gerçek var aşkla alakalı. Hem sevip hem seviliyorsan tertemiz kalıyorsun baba yani. Ailenin de o olduğunu biliyorsun, her şeyin de o olduğunu biliyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. Hani asabiyet olayı vardır ya, bahsetmiştik. İşte birkaç dinleyicimiz tarafından denildi ki insan değer verdiği insanın yanında asabileşir. Anlaşılmadığını düşündüğünde asabileşir. Değer verdiği insanlar tarafından diye. Mesele asabileşmek değil aslında. Neden asabileştiğinin bilinmesi ve işte gerçekten hem sevip hem seviliyorsan gönlündeki o isim işin o noktasıyla ilgileniyor abi. Yani kalkıp da sen de çok asabisin diye seni yargılamıyor. Neden o asabiyeti yaşadığın noktasıyla ilgileniyor. Tıpkı bir psikiyatrın yaptığı gibi. Biz neden bir psikoloğa, bir psikiyatra gideriz? İşin temeline inmek için. İşte alır bizi karşısına, böyle oldu ama neden oldu? Hani neden buraya ihtiyacın olduğunu düşünüyorsun ya da düşünüyorlar, bunu sorar değil mi? İşte cevap aslında sorunun içinde. Bu zamana kadar bu sorulmadığı için. Bu yüzden de psikiyatra, psikoloğa hep deli doktoru gözüyle bakarlar. Kimse bilmez ki oraya sen arınmaya, temizlenmeye gidiyorsun. Anlaşılmaya gidiyorsun. Buradan bakmazlar. Ve o koltuğa sen en temiz halinle oturursun. Çünkü bilirsin. O insan onun için orada. Neden o noktaya geldiğinle ilgilenmek için. Seni yargılamak, yadırgamak için değil. İşte gerçek sevgi de böyle bir şey. Sinir, asabiyet herkesin hayatının içinde bir şekilde yeri olan bir duygu. Ama hem sevdiğin hem sevildiğin biri varsa kalkıp da seni bununla eleştirmez. Tıpkı bir psikolog, bir psikiyatrist gibi yaklaşır duruma. Ve seni sen bile fark etmeden tüm kötülüklerden, sana kötü gelen her şeyden uzaklaştırır. İşte sevginin gücü tam olarak burada anlaşılır. Sevgi deliliktir diye de bence bu yüzden söylenir. Çünkü deliler dünya üzerindeki en temiz seven İki varlıktan biridir. Bir diğeri de çocuklardır. O yüzden kabul etmek lazım. Aşk deliliktir ve duyguların en güzelidir. Efendim bu saatin son çalışması geliyor ardından. Reklamlar ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
3: Damar. Damar üstüne.
2: Aşkı meçhul.
3: Alem. Damar dinlesin.
2: Aşkı meçhul.

0: ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canım sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul.
2: Gönülden gönüle
0: damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

0: sesini, aç sesini, aç aç sesini kardeşim.
1: Açın sol şeritleri, zamarcılar geliyor.

keyifle dinlediniz bu güzel eserle birlikte. İkinci ve son saatimizin startını verdik. Şöyle arabesk severleri bir görmek istiyorum. Bu saatimiz itibariyle biz değil daha çok şarkılar konuşacak. Onlar konuşulacak. Sıradaki şarkıyı kime armağan etmek istiyorsanız kısaca yazın, gönderin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mehmet Güçlü bizlerle birlikte olacak. 87 yapımı güzel bir çalışma. Adet yerini bulsun diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Bu arada zannediyorum, hani şarkının arasına girmem ama zannediyorum yanlış anlaşılmaya kurban gitmiş bir şarkı ismi. Adet yerini bulsun yazılmış. Ben de öyle okudum. Hatta ilk dinlediğimde ben de öyle anladım. O böyle hafif söylediği kısımlarda o şekilde anlaşılabiliyor. Muhtemelen yanlış anlaşılmaya kurban gitmiş. Şarkının ismi geri kalan kısmında da anlaşıldığı gibi Adalet yerini bulsun ya.

0: biz bu işe çekirdekten yetiştik. En iyi arabeski biz çalarız.
1: Viyana FM. Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili meslektaşım, arkadaşım, dedem, Semih'in bizlerden bir isteği var. Bir ses

sorumuza cevap olarak güzel şeyler söylemiş ama öncesinde soruyu bir kez daha hatırlatalım istiyorum. İnsan en çok kime karşı asabi davranır? Neden diye sorduk. Kendisi de dedi ki İnsan sevdiğinden beklemediği bir hareket gördüğünde ya da duymak istemediği bir söz duyduğunda bu tavrı gösterir. Çünkü insan önemsediğinde önemsenmek ister demiş. Değil mi? Hayat müşterek abi. Yani hiç öyle aman ben şunu karşılıksız yaptım, ben bunu karşılıksız yaptım falan gibi havalara girmeye gerek yok. Zaten sevgi öyle abartılı bir karşılık da değildir ya. Alt tarafı insan olarak bir insana değer vereceksin ve bunun karşılığını en iyi, en güzel şekilde görmek istiyorsun. Bu zor bir şey değil. Zaten bunun zor olduğunu düşünüyorsak burada işimiz yok. Çünkü biz insanoğluyuz. Varoluş amacımız bu. Birilerine iyi gelmek. Birilerinin bize iyi gelmesi. İnsanoğlu için dünyayı yaşanılabilir kılan yine insanoğlunun kendisidir. Bunu unutmamak lazım. Unutursak da umarım bir hatırlatan buluruz. Şayet bu değerleri bize hatırlatan, yaşatan biri varsa hayatımızda arkadaş olsun, sevgili olsun, ne olursa olsun onun kıymetini canı gönülden bilmek gerektiğine inanan taraftayım. Fahrettin Güneş bizlerle birlikte olacak. Tövbe ettim, sevmeye diyelim ardından. Babalar geçidi yapıyoruz, haydi bakalım.

Bırak garson, bırak kalsın masamda bir kadeh, bir demet gül. Biliyorum gelmez artık, dönmez artık. Biz ayrıldık.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde günün gecenin son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Gecenin sonuna doğru giderken 2 adet Müslüm Baba eseri bizlerle birlikte olacak. Önce benim seçmiş olduğum eser Yaşamanın Kuralı diyelim. Ardından sevgili Semih'in sesli mesajıyla birlikte onun isteğini dinleyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Viyana FM. 23.23 Türkiye saatleri Viyana FM'de Melih ile Aşkın Mecil programını dinliyoruz. Türkiye'nin tam ortası Yozgat'tan. Bütün Viyana FM dinleyicilere selamlar, saygılar olsun. Cuma gününün ikinci yarısını özellikle iple çekiyorum. Yıllardır yaptığımız işte duyamadığımız eserler olabilir. Onları da buradan takip etmeye çalışıyoruz. Birbirimize her zaman destek olmak zorundayız Melih'e diye düşünüyorum. Ama günün sonunda da hem sana hem de dinleyicilerine arka plandan ileteceğim eseri yayınlarsam mutlu olurum. Sana ve dinleyicilerine kolaylıklar, keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler diliyorum kardeşim. Görüşmek üzere.

Şimdi ben normalde şarkı üzerine konuşmam. Program da yavaş yavaş bitiyor zaten. Vakit de gecenin son şehrine geldi çattı. Ama abi bak şimdi. Şu introya, şu girişe bir 5 tur attırılmaz mı? Şu orkestranın sağlamlığını, şu ritmin sağlamlığını bir kere daha duyalım istedim. Baba Müslüm'ü rahmetli yad etmiş olalım hayat arkadaşıyla birlikte. Gecenin günün son şiirini gönüldaşım, yol arkadaşım. Ela için okuyor olacağım. Haydi bakalım güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza gecenin sonuna doğru devam ediyoruz.

hoş geldin sevdiğim. Gönlüme, ömrüme hoş geldin. Papatyalara düşman oldum, seni sevdim seveli. Sevmiyor çıkma ihtimali var diye. Lakin yine aynı sebepten daha çok sevdim bu şehri. Gönlüm bu şehirde, koca dünyanın orta yerinde, bir tek sana atıyor diye. Unutmuştum tebessüm etmeyi. Dertlerin üstesinden gelmek için çabalamayı bırakmıştım. Alışmıştım anlaşılmamaya. Zaman zaman kendi kendime, kendi halime çok ağlamıştım. Şimdi sırf sen varsın diye, sana kıyamadığımdan belki de yaş düşmüyor gözlerime. Hapsettim dertlerimi koca bir tebessüme. Sen düşersen aklıma bitiyor hüzün. Sen düşersen aklıma gülüyor yüzüm. Gidersen bu şehirden, gidersen gönlümden, gece olur gündüzüm. Papatyalar misali solup gider gülen yüzüm. Solup gider gülen yüzüm.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gidiyoruz. Sırada yine güzel bir çalışmamız var. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Tekirdağ için gelecek. Ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım, önce Cengiz Kurtoğlu geliyor. Ağlatacak beni mi buldun diyelim. Ardından Nursel Çağlar, onun da ardından buralardayız.

0: Bioneva.
1: Evet, bir haftanın bir akşamın daha sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikten aşkıla kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf için güzel bir mezdeke yapalım ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Viyan efem.
1: Bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk bendimi. Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla
3: Melih ile
2: Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
1: Damar üstüne. Aşkı meçhul.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış